suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'de Selin Sayıkböke, Gül Çiftçi dahil 49 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP sözcüsü Sarı açıklamasında başka siyasi parti için çalışanlar disipline sevk edildi dedi. CHP yeni parti ayrımında belediye başkanlarının tutumu tartışılıyor. CHP sözcüsü Sarı belediye başkanlarına çağrıda bulunarak hangi partide siyaset yapacaklarına karar vermelerini istedi. Öte yandan Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'de siyaset yapmaya karar verdiğini söyledi. Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'da ölümüyle ilgili detaylar yeni bilirkişi raporunda yer aldı. Bu gelişme üzerine Denizolgun'un yeğeni Alihan Kuruş hakkında cinayet soruşturması da başlatıldı. Denizolgun'un otopsi videosu yok diyen adli tıp görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı. DEM Parti'den terörsüz Türkiye sürecine dair basın açıklaması yapıldı. Çerçeve yasanın ardından İmralı'dan yeni bir silah bırakma çağrısı yapılacak mı sorusuna Öcalan'dan çağrı konusunda bir beyan bizim görüşmelerde yapılmadı. Sürecin ihtiyacı olursa o zaman gündeme gelecektir yanıtı verildi. Ankara'da aralarında bağımsız maden iş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun da olduğu 16 gündür eylem yapan madenciler gözaltına alındı. Madenciler, Yıldızlar Holding'den alacakları ödenene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Fethiye'de yamaç paraşütü kazası yaşandı, pilot ve yanındaki turist hayatını kaybetti. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in yaklaşık 3,7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. CIA direktörünün Moskova'ya sürpriz ziyareti sonrası ABD basını Rusya'nın Ukrayna'ya taktik nükleer silah kullanabileceğini iddia etti. Nepal ve Çin'i vuran seller ve beraberindeki toprak kaymalarında en az 160 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kayıp. Bölgede bulunan yüzlerce turiste de bağlantı kurulamadığı belirtildi. Sosyal medya devi Meta, Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla yargılandığı davada uzlaştı. Şirket 17 milyar dolar ödeyecek. Pankreas kanserine karşı yeni bir umut olarak değerlendirilen bir ilaç, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay aldı. Japonya'daki Kyoto Üniversitesi Hastanesi, eksik dişlerin doğal yollarla yeniden büyümesini sağlayan antikor ilacının insan klinik deneylerine resmen başladı. Dünyada bir ilk olan bu tedavi, gelecekte implant ve protez ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabilir. Yangın söndürme teknolojilerinde devrim yaratacak ABD'li Sonic Fire Tech girişimi, ses dalgaları kullanarak alevleri saniyeler içinde söndüren sistem için yatırım toplamaya başladı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Karşı komşun kim mesela, tanıyor musun?
2: Yok, hiç tanımıyorum.
1: Kaç senedir aynı apartmandasın?
2: Yani 1,5 senedir falan buradayız. Ya ben genelde merhabalaşırım ama selam vermiyor.
1: Onlar tripli. Allah Allah, merak ettim ha. Kız bir çıksana yani, yukarı neymiş derdi. Bir kapıyı çal, senin benimle derdin ne hanım hanım diye elini böyle beline koy. Biz de dinleyelim yayında, eğleniriz.
3: Doğancan sağ kanattan aldı.
1: Sağ kanat. Ben soldan gelirim genelde.
3: Vurdu topu, denize kaçırdı Doğancan.
1: Hadi be. Aman çok salak bir çocuk zaten o be.
3: Estağfurullah, o bizim bileceğimiz o bizim.
1: İyi süper, gaza gelmedin, sevindim.
3: Teşekkür ediyoruz, sağ ol. Yaklaşık bir iki aydan beri seni düşürmeye çalışıyoruz, abartmıyorum.
1: Beni değil, yayın.
3: Özür diliyorum, ben pardon. Sen bu
1: Erdinç, kaç yaşında adamsın lütfen. O ne böyle şan dersine gelmiş gibi.
0: Doğan canlı yayında.

Süper FM. Herkese selamlar, günaydın. Tarihler 27 Ağustos, günlerden Perşembe. Yeni bir günü yine beraber paylaşalım diye sabah neşriyatımız başlıyor ve saat 10 oluncaya kadar muhabbetimizle sizlere ne yapacağız? Eşlik edeceğiz. Evet, şimdi sevgili dinleyicilerim, her yayın başında olduğu üzere bakalım beni nerelerden, hangi diyarlardan dinliyorsunuz? Diyardan diyara dediğimiz radyo programımızda eğer siz de ben de buradayım, ben de sizinleyim diye mesaj yollamak isterseniz WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 0531 785 90 80, bir değil iki değil tam 5 kavanoz bal sadece 100 lira. Ay, yoruldum. Ne haber, ne yapıyorsunuz bakalım? Her şey yolunda, bugün gördüğünüz gibi bütün labaliliğim üstümde. Diğer günlerde haza beyefendiydim çünkü. Evet, hadi yoklama mesajları gelsin. Birazdan da yayın konu başlığıyla, telefon bağlantılarıyla muhabbetimize başlıyor. Ne yapıyoruz? Başlıyor. Böyle sürekli soru sorarak konuşan insanlara ayar oluyor. Onlar sanki böyle ne söyleyeceğini düşündüğü için bir sonraki cümleyi kafasında tasarladığı için herhalde öyle yapıyor gibi geliyor bana. Ne yapıyor? Öyle yapıyor. Genelde akademisyenlerin huyudur o, değil mi? Bir de şeye hasta olurum ben. Yapıyor olacağız. Gidiyor olacağız. Az sonra buluşuyor olacağız. Ne oluyorsa direkt desene, yapacağız. Gideceğiz. Buluşacağız. Yapıyor o. Bu da şey, kurumsal hayat mail dili bu. Toplantıdan sonra bunları konuşuyor olacağız. Hadi lan yürü git lan. Düzgün konuş. Toplantıdan sonra bunu konuşacağız. Nokta. Ne, evet. Serbest çığırışım yaptı.

0: mobil uygulamasında.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: bana ne bu sevdalardan. Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken herkese yeniden selamlar, günaydınlar. Radyoları yeni açanlara bir kez daha good morning teacher. Kendime dedim. Öğretmen benim, sizde talebe. Ay hadi çiçek olun bakayım. Hadi önce yoklamamızı alalım.
1: Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
0: Bakalım kimler kimler nerelerden dinliyor günün bu vaktinde. Yine sadece Türkiye sınırları değil, dünyanın dört bir yanından gelen mesajlarla. Ya Allah!

Çoktan açıldı oğlumun beslenme çantasını hazırlarken dinliyorum seni. 7-8 senedir her sabah neşemişsin diyen sevgili Gülsüm'e ne güzel günaydın. Her sabah olduğu gibi yine sendeyiz diye İstanbul Güngören'den yazmış Zarina günaydın. Sabah şekerimiz, akidemiz, canımız ciğerimiz günaydın diyor Konya'dan Fehime günaydın. İzmir'den Serpil abla günaydın. Ankara Çankırı'dan işe giderken kulağımız sende diyen sevgili Rıdvan.

Ayvalık'tan İrem çalışma masasının fotoğrafını yollamış bana. Diyor ki ortam hazır, tek eksik sendin Doğancan. Benim için yine gün erken ve enerjik başladı. Spor yapıldı, şiir yazıldı, kahvaltı edildi. Şimdi sırada kahve ve mandala eşliğinde laf sende, göster kendini. He, bu mandala şey değil mi, boyama. Sen ne sabahın köründe şiir mi yazdım dedin? Ah, kız manyak. Sabah sabah. İyi güzel, helal olsun. Adana'dan selamlar diyorlar, isim yazmıyor. Serdar yazmış, Gaziantep'ten günaydın. Antalya'dan Adrasan yolunda seni dinliyoruz Doğancan. Valla senelerdir yollar senle çekilesi, günaydın diyor. Esra, Okan, Fatma, günaydın arkadaşlar, sağ olun. Bursa'dan Ahmet, bitmeyen yoldan ve tüm çalışma arkadaşlarıma sıradaki şarkı gelsin demiş. Bir yem firmasında çalışıyorlarmış. Ahmet, günaydın. Ankara'dan Münevver, sabahın kör saatinde işe giderken seni dinlemek en büyük eğlencem. Günaydınlar. Yalova'dan Vildan, günaydın. Kadıköy'den Özlem, işe gidiyoruz yine, formundasın maşallah demiş. Özlemciğim her zaman. Günaydın, sağ ol. Almanya, İserhon'dan günaydın diyor Alparslan. Otobüs şoförüyüm. Buradan Nevşehir Kozaklı'daki Ceylan ailesine selamlar. Haydi. Direkt nokta, konum verdi. İserlohun. İserlohun neresiymiş, dur bakayım, merak ettim nereye bağlı. İserlohun Almanya'nın Kuzey Rhein-Westphalia eyaletinde bulunan bir kasaba. Evet. Neresinde kalıyordur, haritaya bakacağım. Arkadaşlar genel kültür Dortmund'a yakın. Bakayım ha, biraz dışında kalıyor Almanya'nın. Şöyle biraz daha uzaklaşayım. Dortmund'a yakın. Almanya ne kadar büyük ha, haritadan bakınca aslında. Bakayım valla. Evet, daha şeyinde, sol tarafında, batısında. Hayırlı sabahlar diyor Şanlıurfa'dan Vedat. Ben Notere doğru giderken seni yine her sabah olduğu gibi dinliyoruz diyor. Ve tabii ki bu konuyla ilgili de mesajlar gözüme çarptı. Kutlayalım. Fenerbahçe'miz dün Şampiyonlar Ligi'ne girdi artık. Çok mutluyuz ülkemiz adına. İki takımımızın da Avrupa'da olması çok büyük bir mutluluk. Heyecanımın üzerine bir de seni dinleyince ayrı bir duygu oluştu demiş. Bütün Fenerbahçe camiasını, Fenerbahçe taraftarlarını da tebrik ediyoruz. Umarım dünya sahalarında yine top koşturacağımız, daha birçok takımımızla varlık göstereceğimiz güzel günlere Fenerbahçe'ye de tebrikler. Bagayım başka. Kayseri'den Esra, o da Fenerbahçe yazmış. Günaydın, selamlar. Sefaköy'den Yıldız ablacığım, günaydın sana da. Şimdi bugünün yayın konu başlığı ne olacak? Bugünün konusu normal şartlarda insan kendiyle alakalı pozitif şeyler söylediğinde bizde ne vardır kültürümüzde? Mütevazı olmak üzerine, biri bir şey söylediğinde olumlu ve güzel bir şey söylediğinde aman efendim estağfurullah diye bunu geri çevirmek üzere kurulu bir kültür anlayışımız var bizim. Halbuki aslında yeteneklerimizin, kabiliyetlerimizin farkında olmak ve bunun altının çizilmesinden de memnuniyet duyup sadece teşekkür etmek deyip, teşekkür ederim deyip bunu kabul etmek işin en doğrusu, ama bizde o yok ne yazık ki. Biz böyle ya sen ne kadar falan filansın dediği zaman birisi aman estağfurullah olur mu?

0: O sizin falan filanlığınız diye hemen karşı tarafa. Ya evet, teşekkür ederim, çok sağ ol deyip kenara çekilmek varken bunu yapamıyoruz ne yazık ki. Ama gerçi bu eskiden böyleydi ya. Şimdi bakıyorsun herkes her şeyin en iyisi maşallah. Değil mi? Şimdi o tevazu kalmadı pek. Neyse. Bugün işte bu iyi yanlarımızın altına çizeceğiz. Hep böyle negatif ya da tatsız şeylerden değil, bugün biraz daha pozitif diyor ve şu şu şu konuda üstüme tanımam valla diyebileceğiniz ne varsa, kabiliyetleriniz, yetenekleriniz, görece başka insanlardan daha iyi olduğunuzu öngördüğünüz halleriniz, bu illa bir iş başarısı, bu bir ne bileyim bir şeyin birinciliği falan olmak durumunda değil, bir huy olarak da valla ben bu konuda üstüme tanımam, kimse elime su dökemez diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12, 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80. 20 saniye.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.

Yayın konu başlığı şu konuda üstüme tanımam kardeş. Ben bu konuda vallahi birçok kişiden öndeyim diyebileceğiniz ne varsa. Bugün böbürlenme günü. Bugün artistlik günü. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80. Yine naftalin kokulu bir şarkı seçtim size. Bakalım hatırlayacak mısınız?

Abi dedektifte, dedektiflikte üstüme tanımam. Yedi ceddini, düvelini bulurum. Soyunu, sopunu, soy ağacını çıkarırım valla isteyince diye Elif mesaj yollamış. Hello Stalker'a. Doğancan, bekar bir 27 yaşında tek yaşayan bir erkek olarak temizlikte üstüme tanımam asla diyen sevgili Kaan. Evet, artık bekar değil ama yani Kadir mesela, o da bekarken ben görmedim. O gerçi şey değil zaten. Hani temizlik değil onun yaptığı. Ruh hastalığı. O çünkü diş fırçasıyla kalorifer peteklerini fırçalıyor. Düzce'den günaydın diyor Emin. Tek başıma fındık bahçesinde seni dinliyorum diye bir de fotoğraf yollamış. Oley! Bir sıkıntı canım vardı, canım vardı. Bak aşkından içim... Ay Doğancan, kusura bakma, günahını aldım. Yarım saattir niye bu programa gelmedi hala diye karnaval uygulamasından seni dinlerken, meğerse Süper FM değil de Süper Yeni radyosu açıkmış, günahını aldım, kusura bakma demiş Tuğba. Aşk olsun. Canım vardı, canım vardı. Bak aşkım. Doğancan, oha 23 sene olmuş bu şarkı çıkalı. Oha diyen dinleyicim, ya ne sandın kız, yaşlandık. Dün gibi hatırlayanlar. Peki bu şarkıyı.

0: Haydi bakalım siftahımızı atalım, kimler nerelerden dinliyor. Alo. Bak alo.
1: İçim. Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Elif, sen Doğancan, nasılsın?
0: Hoş geldin Elif, sağ ol. Seni sormalı, nereden arıyorsun?
1: Hoş buldum, ben deyim. İstanbul'dan arıyorum.
0: Ne ediyorum. Ne iş yaparsın?
1: Hemşireyim.
0: Ne güzel, kolay gelsin. Kaç sene oldu meslekte?
1: 17.
0: Harika, demendeki o alt metin. Zor iş tabii ki.
1: Zor.
0: Yani doğrudan insanla bu kadar fiziki temaslı olunan bir işin zaten kolay olması söylenemez. Hangi servistesin?
1: Aynen, ameliyathane.
0: Oo, bir de ay kız nasıl yüreğin dayanıyor ya. Evet, gerçekten. Zor iş ya, o anlamda da yani herkesin yapabileceği bir alan değil. Sağlıkçılık eyvallah, ama bir de doğrudan bu operasyonlara giriyorsan.
1: Aynen. Gerçekten patolojik, ama yapacak bir şey yok yani. Sonuçlar mutlu ediyor, yüz güldürüyor.
0: Evet.
1: O yüzden
0: şey bilmiyorum. Evet. Şimdi mesela ameliyat hemşiresi, acil hemşiresi, bilmem ne falan diye böyle bir kategori var mı? Yoksa hemşire olunca her hemşire ameliyata girebilir mi? Yoksa
1: bence alanında branşlaşır. Her hemşire her ameliyata giremez. Ha. Ben mesela bir KVC, bir beyin ameliyatına giremem. Ha. Benim branşlaştığım alan başka mesela.
0: Sen hangisine giriyorsun?
1: Meme, fıtık, kese, o tarz böyle. Aynen.
0: Sen o zaman şeysin değil mi mesela, oradaki cerrah Neşter diyor, şak diye ele vuran sensin.
1: Neşter demiyor, ver güzelim ver diyor.
0: Ver güzelim ver mi diyor?
1: Evet.
0: Kız dedirtme öyle. Ama ne olduğunu nereden bileceksin?
1: Ameliyatın seyrine göre neyi vereceğini biliyorsun.
0: Anladım. İyi Elif, hangi konuda üstüne tanımazsın? Manyak. Hangi konuda üstüne tanımazsın? Bugünün
1: ben
0: konusu.
1: Benim mesela çakralarım çok açık.
0: Fark
1: atıyorum,
0: ettim onu.
1: Arkam dönük. Doğancan, Betin benzin atmış. Niye böyle sapsarısın bugün diyorum ya sana. Sen anlamıyorsun. Evet ya, bugün yorgunum diyorsun. Yanımdaki diyor ki lan arkana bakmadın ki, Doğancan'ın yüzüne bakmadın diyor.
0: Görmesen bile hissederim diyorsun o enerjiyi.
1: Yani aynen onun gibi bir şey. İşte atıyorum, bir hasta var, nöbet geçiriyor, bir şey yapıyor. Birileri diyor ki hemen müdahale edelim diyor. Ben diyorum ki yok mu amonyak bir şey, koklatalım kendine gelsin diyorum. O nöbet değil mesela.
0: İyi güzel. Köpek gibi öyle. Onlar da böyle bir şey oluyor ya. Onların da doğrudan bir şey görmese de hisseder. Ben bunu bir kere yaşadım galiba hayatımda, net hatırladığım. Şöyle bir şey oldu bende, şimdi arkası dönük falan filan deyince aklıma geldi. Önümde kimse yoktu. Hani böyle dönüp arkama bakabilecek ve beni hani uyaran bir şey yoktu. Bunu hissetmeme neden olacak. Bir gün bir yerdeyken bir şey hissettim arkamda. Yani biri anlamında. Hani bana bir temas yok ama şey duygusu geldi. Onu nasıl anlatayım? Arkamda biri var ama bu biri öyle biri değil. Hani böyle herhangi biri dur. Arkamda böyle önemli biri var hissiyatı geldi. Niyeyse. Ama dediğim gibi.
1: Çok
0: hiç böyle...
1: geçmiş olsun Doğancan.
0: Kız dur, öyleli değil. ama dediğim gibi önümde böyle hani benim arkama bakan, bana doğru bakan biri falan yoktu. Öyle bir hissiyat geldi.
1: Uyarıcı bir şey yok yani.
0: Kız bir döndüm, Ajda Pekkan. Evet. Yemin ediyorum, dedim, görüyor musun, bana malum oldu.
1: Şu manifestin müdürü mü?
0: He?
1: Manifestin müdürü.
0: He, manifestin müdürü, evet. Aynen. Elif, hadi kolay gelsin sana, sabah enerjimiz gelsin.
1: Çok sağ ol. Günaydın. Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: Devamını niye anlatmadın? Ajda'yı gördün, sonra ne oldu? Şöyle bir davete gidiyordum. O gittiğim yerin yakınında, otelin orada bir yerde. Yani otelin aslında davetin olduğu tarafında değil de başka bir tarafındaydım. Lobi tarafındaydım. Yani ama ne uzattım ya. Neyse, o etkinlik alanında arkamda oturuyormuş Ajda Pekkan. Ben birden döndüm ve göz göze geldik. Dedim merhaba, ondan sonra o da gayet mesafeli bir şekilde merhaba deyip önüne döndü. Elinde telefonuna böyle bakıyordu, birilerini bekliyordu herhalde. Ben de hani daha bir şey demedim, ne diyeyim. Sonra döndüm önüme geri. Evet, çünkü hayal gücünüzden ötürü yazılan bazı şeyler gördüm de açıklama ihtiyacı hissettim. Sevgili dinleyicilerim, bugünün...
3: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
4: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
0: Bugünün yayın konu başlığı. Şu konuda üstüme tanımam vallahi. Hiç kimse kusura bakmasın. Benim en büyük meziyetim şudur diyebileceğiniz ne varsa. Alo.
2: Alo, merhabalar.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Kayseri'den arıyorum. İsmim Yasemin.
0: Hoş geldin Yasemin. Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
2: Bir üniversitede çalışıyorum.
0: Ne yapıyorsun?
2: Hemşireyim.
0: Hemşire mi?
2: Evet.
0: Kız bugün
2: evet.
0: Bayılacağım herhalde ben bir yerde. İyi
2: vallahi
0: olacak.
2: Vallahi sağlık çalışanların başına gelir zaten bir şey olursa.
0: Üniversitede mi hemşiresin sen?
2: Evet.
0: Üniversite hastanesi mi? Değil.
2: Üniversite hastanesi.
0: Ha, iyi, kolay gelsin. Nedir acaba senin üstüme tanımam dediğin şey? Çok iyi damar yolu bulurum gibi bir şey mi mesela?
2: Yok, öyle değil. Birisi için bir şey dilersem oluyor böyle. Mesela bir derler ki Yasemin ismini intizarı tutar derler. Cidden de geçenlerde ismi soyadımı o yüzden vermek istemedim. Eşime beddua ettim. Allah dedim, çakıl kal dedim. Adam yürüyemez oldu. Kayınvalidemlerin yanında gitmiştim. İşte şey diyorlar. İşte sen ne kadar işte şey beddua edesin. Bir defa daha dediğimde aynı şey olmuştu. Bu yüzden beni suçluyorlar. Şimdi söyleyeyim mi? Eşim organizede bir fabrikada genel müdür.
0: Tamam.
2: Çaycıyla ilişkisi var. Çaycıyı planlama memuru yapmış.
0: Bir dakika kız, bombayı attın hemen ortaya.
2: Vallahi.
0: Aldatıldığını öğrendin ve sen
2: aldatıldığını öğrendim ama çocuklar özel okulda okuduğu için adama boşanma davası açamıyor, bırakamıyor. Sanki bunu kabul etmiş gibi oluyor.
0: Niye ayrılsan çocuğuna bakmayacak bir adam?
2: Bakmaz. O karakterde biri değil. Şimdi iş yerindeki patron öğrenirse bunu işten çıkartır. Rezillik yani. Şu an susmak zorundayım çocuklarım için ama sabır şeyim kalmıyor. O yüzden de beddua ettim. Dedim ki ya Rabbim dedim, çakıl kal inşallah dedim, adam yürüyemez hale
0: çakıl
2: geldi.
0: Çakıl kal mı?
2: Evet, çakıl kal, yürüyemez hale geldi inşallah.
0: Yani durduğun yere çakıl anlamında
2: durduğun
0: çakıl kal.
2: Durduğun yerde çakıl kal dedim. Ondan sonra yürümeye çalışmış, taksiye düşmüş, kafasını yarmış kadınla konuşurken. Diyorum ki Rabbim diyorum yani ve bunu yaparken de okuduğum bir dua vardı, onu söylemek için aradım aslında.
0: Bize tutma garantili beddua duası mı vereceksin?
2: Evet ya.
0: Ama yok canım, öyle bir şey olur mu? Ne münasebet. Şimdi
2: ya, sen bazen inanırsanız işte kötü insanlara Allah'a havale ederseniz emin olun işte duanızı işten yaparsanız kabul olacağına inanıyorum duacığım. Onun için arkadaşlara zorda kaldığınızda İnşirah Suresi okuyun diyorum yani.
0: Kıyamam, kahkaha atıyor bir de kafa, gitme şamanda aman. Ne zaman öğrendin sen bu olayı?
2: Yaklaşık bir ay oluyor.
0: Ama daha işte, çok yeni.
2: Evet, çok yeni.
0: Yüzleştin, yakaladığını söyledin, sonra?
2: İnkar ediyorlar ama kadın işte fotoğraf falan atıyor buna. İşte zaten hiç artık şey kalmıyor, yüzüne bakasınız gelmiyor. Ama hiç işte çocuklar da anlamasın diye ya sabır diyorsunuz. Uzak durmaya çalışıyorsunuz. Bilmiyorum, çocuklar için anneler nereye katlanıyor bir bilseniz. Anne olmak çok zor.
0: Evet. Bu arada şey yazanlar çok fazla. Dua neydi diyenler, İnşirah suresi. Evet. Yemin Yasemin. Ediyorum. Ben tamam. Şey yaptım, girdim bir yandan SS'ini aldım. Dursun bir kenarda.
2: Okuyun. Birisi size bir zulüm ederse kötü kalp insanlara Allah'a sığının. Allah onları ters takla ediyor mu? Ediyor.
0: Tamam. Hayırlısı ama yine günün sonunda beddua iyi bir şey değildir diyor.
2: Değil. Ben de istemiyorum ama siz de böyle bir yapan insana elinizden hiçbir şey gelmiyorsa Allah'a sığınıyoruz. Dua alıyoruz.
0: Öyle
2: ya.
0: Tabii ki. Peki
2: çocukları
0: sağ ol.
2: İçin anneler
0: Yasemin gelir. Allah kolaylık versin. Umarım senin için en hayırlı şekline dönsün bu hikaye diyelim. Sağ ol aradığın için. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Seni çok seviyorum. Kolay gelsin.
0: Sağ ol. Eyvallah Kayseri. Günaydın, selam. Kız bu birkaç gündür ama böyle kocasını basan kadın bağlandı yayına, fark ettiniz mi? Ben şeyi merak ettim. Dur bir şeye bakacağım bir dakika. Evet. Neyse.
3: Değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'de Selin Sayıkböke, Gül Çiftçi dahil 49 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP sözcüsü Sarı açıklamasında başka siyasi parti için çalışanlar disipline sevk edildi dedi. CHP yeni parti ayrımında belediye başkanlarının tutumu tartışılıyor. CHP sözcüsü Sarı belediye başkanlarına çağrıda bulunarak hangi partide siyaset yapacaklarına karar vermelerini istedi. Öte yandan Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'de siyaset yapmaya karar verdiğini söyledi. Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'da ölümüyle ilgili detaylar yeni bilirkişi raporunda yer aldı. Bu gelişme üzerine Denizolgun'un yeğeni Alihan Kuriş hakkında cinayet soruşturması da başlatıldı. Denizolgun'un otopsi videosu yok diyen adli tıp görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı. DEM Parti'den terörsüz Türkiye sürecine dair basın açıklaması yapıldı. Çerçeve yasanın ardından İmralı'dan yeni bir silah bırakma çağrısı yapılacak mı sorusuna Öcalan'dan çağrı konusunda bir beyan bizim görüşmelerde yapılmadı. Sürecin ihtiyacı olursa o zaman gündeme gelecektir yanıtı verildi. Ankara'da aralarında bağımsız maden iş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun da olduğu 16 gündür eylem yapan madenciler gözaltına alındı. Madenciler, Yıldızlar Holding'den alacakları ödenene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Fethiye'de yamaç paraşütü kazası yaşandı, pilot ve yanındaki turist hayatını kaybetti. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in yaklaşık 3,7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. CIA direktörünün Moskova'ya sürpriz ziyareti sonrası ABD basını Rusya'nın Ukrayna'ya taktik nükleer silah kullanabileceğini iddia etti. Nepal ve Çin'i vuran seller ve beraberindeki toprak kaymalarında en az 160 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kayıp. Bölgede bulunan yüzlerce turiste de bağlantı kurulamadığı belirtildi. Sosyal medya devi Meta, Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla yargılandığı davada uzlaştı. Şirket 17 milyar dolar ödeyecek. Pankreas kanserine karşı yeni bir umut olarak değerlendirilen bir ilaç, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay aldı. Japonya'daki Kyoto Üniversitesi Hastanesi, eksik dişlerin doğal yollarla yeniden büyümesini sağlayan antikor ilacının insan klinik deneylerine resmen başladı. Dünyada bir ilk olan bu tedavi, gelecekte implant ve protez ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabilir. Yangın söndürme teknolojilerinde devrim yaratacak ABD'li Sonic Fire Tech girişimi, ses dalgaları kullanarak alevleri saniyeler içinde söndüren sistem için yatırım toplamaya başladı.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taşocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyrantepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: Tem İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Süper FM.
6: Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
8: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o. Süper
1: FM. Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı şu: konuda üstüme tanımam diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Ve bir sürü mesaj var, hatta onlarca diyebilirim. Fenerbahçe'yi neden kutlamıyorsun, neden Fenerbahçe'den bahsetmedin diyenler. Arkadaşlar, siz radyonuzu yeni açtığınız için size öyle gelmiştir. Yayın başında konuştuk. Tabii ki tebrik ettik. Tabii ki Fenerbahçe'mizin bu güzel galibiyeti neticesinde Şampiyonlar Ligi'ndeki serüveniyle alakalı güzel dileklerimizi ilettik. Ama siz hiç demediniz ki, ulan ben radyoyu yeni açtım, acaba konuşmuş mudur, değil. Doğrudan neden kutlamıyorsun, hayırdır diye mesajlar yollamak yerine hepinize sakin olmanızı öneriyorum. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde güzel başarılara da imza atar Fenerbahçe'miz. Tamam mı? Bugünün yayın konu başlığı: üstüme tanımam. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kübra, ben Kayseri'den arıyorum.
0: Hoş geldin Kübra. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Siz efendim, çalışıyorum, iş yolundayım, sizi aradım.
0: Hadi bakalım.
1: İş şansımı denemek istedim. He. Bakalım, bayağıdır arayamıyordum, düşmüyordu çünkü. Gideyim dedim, iyi şansıma düştü.
0: Selam verdik, borçlu çıktık ha. Kübra, hoş geldin. Nedir acaba senin üstüme tanımam dediğin şey?
1: Üstüme tanımam dediğin şey, nazarı harika bir şekilde üstüme çekiyorum.
0: Ha.
1: Yani... Gerçekten yani abartmıyorum ama acayip bir şey, hani öyle yüksek, hani bir şey, lüks bir hayatım da yok. Ama en ufak bir şeyde bile nasıl çekiyorum ona ben de hayret ediyorum.
0: Nazar
1: yani.
0: Nazar dediğin mesela, uyduruyorum, iyi bir şey yapmışsındır, o iş bozulur ya da ne bileyim üstüne, evet, başına güzel bir şey giyinmişsindir, bir şey dökersin, bir şeyin kırılır falan filan gibi şeyler mi?
1: Ya o da var yani, iyi bir şey yaptığımda artık zaten birazcık ders aldım diyeyim, hiç kimseye bir şey de demiyorum yani. He. İyi bir şey özellikle bekliyorum, olursa ondan sonra söylüyorum.
0: Kübra, senin nazar diye kabul ettiğin şey belki de ne bileyim sakarlıkların ya da aslında olması gerektiği gibi yapmadığın şeylerden ötürü olmayan şeyler de olabilir. Yani niye doğrudan? Bir de ben ona da çok doğru bulmuyorum yani. Ben çok nazar çekerim deyince insan zaten o enerjinin içine de girmiş oluyor bir yandan.
1: Evet, o da var. Onu demek istemiyorum ama en basit, millet mesela tatile gidiyor değil mi? Hmm. Yani herkes kazasız gitsin gelsin. Yani bak bir şey paylaşıyorum. Yemin ederim dönüşte arabamız bozuldu. Yani kaç milyar masraf çıktı.
0: Allah
1: ya bilmiyorum
0: Allah.
1: Belki de bu olacak, hani olacaktı. Orası ayrı bir şey ama yani en ufak bir şey paylaştığımda ya eşimle kavga ederim. Ya bilmiyorum ama inanıyorum ben buna ya. Belki de çekiyorum biraz.
0: İşin kolayına kaçmak gibi de geliyor bana bu. Yani senin işine geliyor öyle olması. Mesela kocanla kavga etmenin nazarla ne alakası var? Etme. Daha anlamaya çalışın birbirinizi.
1: Etmemeye çalışıyorum. Zaten o yüzden de bir şey koyuyorum.
0: Peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Teşekkür ediyorum. O zaman oğlumla beraber diyeceğiz. Hadi. Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın
0: sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.

Bu güzel şarkıyı Kübra'nın yakınındaki insanlara armağan ediyoruz. Kalbi düşman, dili dost, aman aman. Doğancan, ben hasta olmakta üstüme tanımam. Vallahi tozdan nem kapıyorum, öyle bir düşük bağışıklığım var ki yine hastayım. Senede bir 5-6 kez hastalığım var, üstümden atamıyorum diye bir mesaj var. Geçmiş olsun. Yeşil ipek sırmadanam. Kavga etme diyorsun, kolay mı? Evlisin ve kavga etmemek. Bekara boşamak kolay be Doğancan demiş Özlem. Ama ne yiyin birbirinizi bahane yani. Gündüz gelme gece gel aman aman el alemde. Yediğiniz içtiğiniz gezdiğiniz tozduğunuz yerleri milletin gözüne sokarsanız nazar da değer, başka şey de paylaşmayın arkadaş ya, paylaşmayın, bu kadar basit demiş Nurşen. Katılmıyorum. Kalbi de düşman. Yani ne bileyim, aman, aman. Bana bu kadar bu enerjiye ikna olmak da doğru gelmiyor. Evet, nazar var ama bana sürekli nazar değiyor. Ay ben sürekli göze geliyorum falan demek yerine uyduruyorum mesela. Kime neyi ne kadar anlatıp anlatmamak gerektiğini doğru kestirebilmek galiba oradaki meziyet. Üstüne radyocu tanımam Doğancan demiş Ankara'dan Burcu ve Burak. Güzel, zevk sahibi insanlarsınız demek ki. Eyvallah.

Abi çok şarkı çalıyorsun ya. İşine karışmak gibi olmasın da. Sen daha çok konuşsan biz dinlesek, daha az şarkı çalsan diye mesaj yollamış Hamit. Eyvallah da Hamit. Öyle olduğu zaman da iki sus da bir şarkı dinleyelim. Başımız şişti diyorlar sonra. Yani ne yaparsam aynı anda herkese yaranamıyorum haliyle.

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Senin bugün günün sağlıkçılar günü herhalde.
0: Sen necisin?
1: Ebe. Ceren Ebe. Belki hatırlarsın.
0: Ceren Ebe. Yok, hatırlayamadım. Hoş geldin. Nereden arıyordun Ceren?
1: Samsun.
0: Samsun. Güzel. Evet. Fiiliyatta ebesin yani şu anda.
1: Yani bebek temsilcisi olarak çalışıyorum. Aşı yapıyorum sağlık ocağında. Gebe eğitimi veriyorum.
0: Ama öncesinde doğumlara da girdin.
1: Yok, hiç girmedim. Hayatım boyunca hiç.
0: Ebedeysin o zaman.
1: Ebelik mezunuyum.
0: Ama ebedeysin.
1: Evet.
0: Niye yapmadın ebeliği?
1: Sadece madem doğum yaptırmak değil. Bebeğin doğumdan sonraki o 4 yaşına kadarki süreçte de aşılarını takip etmek.
0: Nasıl
1: doğum
0: ya? Ebelik sadece doğum yaptırmak değil, nedir? Bence çok saçma. Değil. Hayır ya. Ebed o çocuk doğurtana ebe denir. Bu kadar. Nokta. Ya sen o zaman hemşiresin. Ebediysin. Mi?
1: Yok, değilim. Yok.
0: Ya da ben cahilim, bilmiyorum, evet. O da olabilir. Evet,
1: peki. Mesela az önceki soruda da hemşire arkadaşımız yanlış bir cevap verdi sana.
0: Onu yazdılar, evet. Dedim ki hemşirelerin kategorileri var mı, uzmanlaştı alan? Evet. Tabii tabii var dedi. Her hemşire her şeyi yapamaz gibi bir şey söyledi de. Nedir yanlış olan?
1: Söyle, aslında bütün herkes her alanda çalışabilir. Çalıştığı alanda bilgi birikimi yükseldiği için, o alanda daha çok bildiği için başka bir alanda çalışamaz.
0: Yani çalıştığı servise göre, orada beraber çalıştığı hekimlerin yönlendirmeleriyle, evet, tecrübe ediniyor ve daha kolay oluyor. Ama
1: evet,
0: uyduruyorum yani, ne ortopedideki bir hemşire, o servisteki bir hemşire, kardiyoloji alanındaki bir hemşireyle aynı şeyi bilmeyebilir gibi bir şey aslında,
1: evet,
0: bu söylediğimiz.
1: Evet, ama çalışabilir.
0: Anladım.
1: Ama çalışabilir, evet.
0: Peki, atanamayan ebe Ceren nedir acaba senin? Ben üstüme tanım?
1: Ben atanamadım ya, ben 8 yıldır devlet memuruyum.
0: Yok şey, yani ebelik yapmıyorsun ya, o yüzden diyorum. Nedir acaba üstüme tanımam dediğin şey?
1: Ben söyleyecektim. Burcu ve Burak arkadaşlarımız söyledi. Sizler adını kesinlikle tanımıyorum. İkincisi üstüme kavgacı bir insan tanımıyorum. Bu dünyada herkesle kavga edebilirim. Herkesle tartışabilirim. Öyle değil.
0: Niye?
1: Yapılmaz. Yani mesela daha önce bir kaymakam beyle tartışmıştım. haksızlığa gelemiyorum daha önceden ya.
0: Aa, biz bayılırız.
1: Yani,
0: hayır yani... Şimdi şu bana enteresan geliyor. Bu teşhisi kendine koyabildiysen, çok kavgacı bir insanım diyorsan, o zaman fren yapman gerektiğini de biliyorsun anlamına geliyor.
1: Evet, biliyorum. Ben sürekli kendimi... frenleme, her gün sabah kalktığımda bu konuda kendimi frenlemeye çalışıyorum. Kesinlikle bunun sözünü veriyorum.
0: Yani hiç yoktan yere, olmadık meselelerde bile kavga çıkarabilirim diyorsun yani.
1: Evet, ama şöyle ki mesela 5 yıl önceki Ceren'le şu anki Ceren aynı mı? Değil. Olaylar tabii ki bakış açım çok değişti. Değiştirmeye çalışıyorum. Bunu çevremde, ailemde olsun, herkes tarafından duyuyorum çünkü bu cümleyi. Ama yani mesela bir kaymakamın ya da bir toplum sağlığı müdürlüğünün, yani hani hastanelerde başhekime bağlı çalışırız. Hmm. Sağlık ocaklarında toplum sağlığı ya da ilçe sağlık ya da il sağlık müdürlüğüne bağlı çalışırız. Yani oradaki bir müdüre karşı gelmek her ebenin, hemşirenin şeyi değildir yani, harcı değildir. Hatta doktorun bile, onu da söyleyebilirim. Hmm. Ama ben tartışabilirim yani.
0: Vay vay vay vay, iyi madalyanı, evet, da takık.
1: Yok, tabii.
0: Ya tabii ki söylenmesi gereken bir şey söylemen lazım. Negatif bir şey bile olsa, ama bunun lisanı münasibi vardır ya, uygun bir dille söyle. Sen elini, evet, beline, evet, koyup da kaymakam sen bana baksana gibi bir yerden yapıyorsan, bu uslupsuz bir şey. Yani haklı,
1: hayır,
0: olduğun konuda haksız çıkarsın. Tamam yani, olmuyor yani, yolunda gitmeyen bir şeyi ifade etmen normal yani sonuçta.
1: Ya ama işte dediğim gibi, bunu herkes hani ifade etmiyor. Biliyorsun, sen de görüyorsun.
0: Tamam
1: yani.
0: Ceren, en manyak sensin. Tamam hadi. Gelsin, sabah enerjimizi alalım hadi.
1: Günaydın arkadaşlar. Günaydın
2: sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Evet, bu sohbet esnasında gelen mesajlarınızı gözümün ucuyla takip ettim ve birkaçını okuyorum yayında. Çirkefliğin yeni adı da haksızlığa gelemem olmuş diyen Sema, günaydın. Gurur duyarak anlatıyor bir de pes diyen Aynur Hanım, günaydın. Torpilli ebe yazmış Ali. Ebelikte üstüne tanımaz demiş Gürkan. Ne bu? Ay bir de her şeye gülüyor. Manyak gıcık oldum diyen İlkay. Abla bir şeyler anlattı ama sen tercüme ettin sağ ol demiş Burak. Ben de mesela fabrikada çalışıyorum ama fabrikatörüm Doğancan. Şaka var herhalde burada ebe üzerinden. Evet anladım Semih, teşekkürler. Falan filan. Evet, bugünün yayın konu başlığı şu konuda üstüme tanımam diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan yazsın 0531 785 90 80.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspert.
4: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Bugünün yayın konu başlığı, şu konuda üstüme tanımam kardeş diyebileceğiniz ne varsa. Vallahi elime su dökemezler şu yönümden dolayı diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Bugün şarkılar çok kötü ya diye bir mesaj gelmiş. Reyhan Hanım, ben seçiyorum. Değişiklik olsun dedim ya. Ne, kapatayım mı? Bülent Ersoy nasıl küfür etmiş geçen gün, gördünüz değil mi? Düşmüştür önünüze videolar. Yani hoş değil tabii uslup baktığımız zaman yani. Açıklama yapmış sonra, işte o olayın arka perdesi şöyle böyle, bana sahneye şöyle bir laf ettiler falan. Bana daha neler neler diyorlar, ben de burada sayayım söveyim mi şimdi yani?

Aynı yaştayım radyomla. 92 yılından bu yana Türkiye'nin ilk özel radyosu olarak yayın hayatına başlayan Süper FM'in mevcuttaki yayıncıları olarak sohbetler ettik. Süper FM'in bu belgesel tarzındaki videosunu izlemek isterseniz Karnaval YouTube kanalında bulabilirsiniz. YouTube'a girip Karnaval yazın ya da YouTube'a girip Süper FM'in 34. yılı yazarsanız oradan da bulabilirsiniz. Ya da daha kolay bir şey söyleyeyim. Instagram'da Doğan Can diye beni bulun. Story'de var linki. Uzun uzun orada böyle sohbetler yaptık. Bir kısmı paylaşıldı şimdi. Ben de işte kendi Süper FM'le ilgili hikayemi anlattım. Vallahi şaka maka şu an ne? 2026'dayız değil mi? Aynen. 6 sene olmuş benim de Süper FM maceram. İnşallah vallahi kalben diyorum bunu. Tabii şartlar ve durumlar değişirse duamın da seyri değişebilir. Fakat şu anki duygumla şunu söylemek isterim. İnşallah ben burada jübilemi yapayım vallahi. Bir de ben sevmem öyle kapı kapı geziyim. Şimdi 21 senelik meslek hayatımda bu benim 3. radyom zaten. 3. Yani 21 senede 3 tane iş yeri baktığımız zaman bence gayet ne kadar uyumlu, ne kadar ılımlı bir çalışan olduğumu da gösterir aynı zamanda. Ama benim şöyle bir şeyim var. İlk radyomda 7,5 sene çalıştım. İkinci radyomda 7,5 sene çalıştım. Şimdi Süper FM'de 6. yılım geride kaldı. 6,5 sene oldu. 2020 Ocak'ta başladım çünkü. Bakalım seneye bu zamanlar 7,5 olmuş oluyor. 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. Bastıra bastıra bastıra bastıra.

0: Doğan Can.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Egemen ben, Bursa'dan. Nasılsın?
1: Aa, Egemen. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Yoldasın, işe gidiyorsun.
0: Yoldayım, işe gidiyorum. Az kalmıştı. Dedim ki Doğan Can'ı bir arayayım, çok uzun zamandır görüşmedik.
1: Hadi bakalım. Ne iş yaparsın Egemen?
0: Muhasebeciyim.
1: Olsun. Allah kolaylık versin. Peki gelelim konumuza. Nedir üstüme tanımam dediğin şey?
0: Muhasebecilik.
1: Muhasebecilik.
0: Evet.
1: Bu sıkıcı sohbet için aradığın için çok teşekkür ediyoruz.
0: Muhasebecilik, raporlamalar vesaireler. Yani mesleğimde üstüme tanımam diyorum. O kadar da alçak gönüllüyümdür mesleğimde.
1: Tamam, çok güzel, daim olsun inşallah. Birinci muhasebeci olursun diyor. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Arkadaşlar boş beleş aramayın, kurban olayım ya. Dükkanın önünü kapatmayın. Varsa gerçekten yaratıcı cevabı olan ve hani şu konuda üstüme tanımam diyebileceğiniz bir hüneriniz, yeteneğiniz. 0212 368 62 12. Reklama gitmeden bir telefon daha alalım.

0: Şom ağızlılıkta üstüme yok Doğancan. Nefret ediyorum bu özelliğimden. Mesela dün dedim ki uzun zamandır migren atağım yok, al bu sabah feci bir baş ağrısıyla uyandım ve bunun gibi bir sürü şey, hiç sevmiyorum bu özelliğimi diyen Asuman Nevşehir'den yazmış. Geçmiş olsun bacım. Kendi adıma değil de başkalarının adlarına cevap vermek istiyorum. Kimse bizim müdürler kadar yalaka olamaz. Bu konuda üstlerine tanımam. Kendilerinin çıkıp söylemeye cesaretleri olamayacağı için ben söyleyeyim demiş. Kime ne diyorsun Berkay'a? Kendim için demiyorum dedin. Hani yalandan, hani bir arkadaşımın müdürü mü diyorsun aslında kendi müdürünle alakalı olan şeyi. Berkay dur bakayım soyadın yazıyorum, onu da söyleyeyim de iyice sıkıntıya gir. Ya ya şaka şaka. Şaka şaka. Söylemeyeceğim. Berkay Bayram. Söylemem. Ne bu bagayım başka? Altınoluk'tan günaydın. Tatildeyim Doğancan. Günaydın diyor sevgili Öznur. Düş yakamızdan diye bir mesaj gelmiş Eyüp. Kime yazdın bunu? Düş yakamız. Bana mı? Ben mi? Eyüp. Kime? Ona göre sayacağım. Hele bir yaz, kime yazdın?
1: Düştü mü? Tamam. Diğer telefonumuzu alalım hemen.
0: Alo.
1: O da düşmüş. Hemen başka telefon alalım. Bugünün yayın konu başlığı.
0: Üstüme tanımam diyebileceğiniz ne varsa.

0: Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Doğancan, merhaba. Doğancan, Zafer'le görüşüyorsunuz da.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Benim üzerime yani yok dediğim şey, bir arabanın rengini 2 dakikada sıfırlayabiliyorum, yenileyebiliyorum. 2000 model arabanın rengini 2025 yapıyorum.
0: 2 dakikada mı?
1: Evet, 2 dakikada.
0: Nasıl yapıyorsun? Yapay zekayla.
1: Yok, gerçekte yapıyorum. Doğancan, şeye bakabilirsiniz. Instagram'ı söyler.
0: Tamam, reklam oluyor. Onu diyemeyiz de. İsmini verseydin önce bir.
1: Zafer. Benim adım
0: Zafer.
1: Zafer,
0: evet, vermiştin, özür dilerim. Zafer, o 2 dakikalık iş mi ya bir arabanın kaplaması?
1: Yok, Doğancan, şöyle bir şey, özel bir madde, sıvı bir şey zaten. 2 dakikada arabanın 2000 model bir arabanın rengini 2 dakikada 2025 yapıyoruz boyasını ya.
0: Ya rengini değişince niye 25 yıl atsın araba? Rengi değişir sadece.
1: Yok, yenileniyor. Rengi yenileniyor.
0: Ay, siz de böyle dolandırıyorsunuz milleti.
1: Yok, Doğancan, vallahi bakıyoruz.
0: Bir şey diyeceğim. Tamam, yeni bir boya var diyorsun da onu böyle baştan aşağı dökmüyorsun herhalde. Bunun bir işçiliği yok mu? Üst tarafına ayrı, kaputuna
1: sadece
0: ayrı.
1: Sadece fıs fısla cam sil fısla sıkıyorsun. Arabanın rengini 2 dakikada yeniliyor. Zafer Kimya 34 Instagram'a gir, gör Doğancan, bakabilir.
0: İyi ki reklama giriyor, söyleme dedik Zafer.
1: Ama
0: arkadaşlar, herkes girip sayfayı şikayet edebilir mi?
1: Ya Doğancan, doğa inanmıyorsun ama.
0: Peki Zafer, güzel renk değiştirmeler diliyorum, gelsin
1: sana. Şöyle diyeyim ben size, yani bir hafta 10 gün yana piyasaya çıkartacağım nasip olursa.
0: Tamam.
1: Yapacağım.
0: Hadi
1: bu inan, emin ol Doğancan.
0: Tamam, başarılar diliyoruz, öptüm, görüşürüz. Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

yayına bağlanan abimiz yine bağlanmış, yine aynı muhabbet olmuş ve ben yine aynı tepkileri vermişim. Birkaç dinleyicim yazmış, hatırlatmış. Vallahi hatırlamıyorum. Yakında Bülent Ersoy'dan daha beter küfürler ettirecekler sana zorla kardeşim. Allah sabır versin demiş. Amin amin cemil cümlemize. Hollanda'dan selamlar diyor sevgili Aydın, günaydın, selamlar sana da. Beylikdüzü'nden Oya, günaydın. Bugünün konu başlığı, şu konuda üstüme tanımam diyebileceğiniz ne varsa bunlardan bahsediyoruz. Herkesi iyi insan sanmam konusunda üstüme tanımam Doğancan. Sanırsın herkes cennetlik, cehennemde bir ben yanacağım diyen Betül, günaydın. Selamlar, sevgiler. Konya'dan Tevfik, yalan söyleme konusunda üstüme tanımam. Belli bir zamandan sonra söylediğim yalanları da unutuyorum haliyle. Bazı yalanlarıma da hatta kendim bile inanıyorum, o kadar güzel söylüyorum ama hayatımı çok kolaylaştırdığını söyleyebilirim demiş. Marifet gibi yazmış bir de Tevfik. Neydi? Kleptomani miydi? Yok, kleptomani hırsızlık hastalığı. Yalan söyleme hastalığı neydi ya? Pediatri. Neydi? Dur. Yalan söyleme hastalığı. Mitomani. Mitomani. Doğru. Sen mitomansın o zaman. Tevfik mitoman.

0: ablam.
1: Jinekoloji yazmış biri. Arkadaşlar şimdi size bir görev vereceğim. Görev gibi değil de yani gözümden kaçarsa siz hatırlatın bana, olur mu? İsmail YK'nın İstanbul'da bir konseri olursa, böyle denk gelirseniz, ben bakıyorum arada, böyle denk gelsem mutlaka en önde böyle gidip hep birlikte eğlenelim istiyorum. Bir İsmail YK konserine denk gelirseniz, genelde Avrupa'da yapıyor çünkü konserlerini. Mutlaka gören haber versin, duyuralım, hep birlikte gidelim konserine, tamam mı?

Sponsor olacağım mı peki biletlere yazmış bir dinleyicim. Yavaş olsun ya, İsmail YK kankamız artık. O kadar program yaptık beraber. Çözerim ben o bilet işini. Ben derim ki abi derim biz uyduruyorum. 30 kişilik bana bir davetiye versen ben de programda dağıtırım size. Şey demişim, belli bir ücret karşılığında. Uyduruyorum, bilet 1000 liraysa ben size 500'den veririm. Size bir şey söyleyeyim mi ama? Çok kral adam ha.

0: bak. Geçen hafta Free Shop'ta İsmail YK'yla denk geldik demiş Şule. Fotoğraf çektik, biraz sohbet ettik. Biz Doğancan'a konuk geldiğinizde dinledik, sizi çok seviyoruz. Doğancan da sizi çok seviyor falan diye sohbet ettik demiş Şule. İyi güzel. Vallahi ha, neden kral adam dedim biliyor musunuz? Şimdi benim camiada tanıdığınız birçok kişiyle böyle münasebetlerim oldu. Arkadaşlıklarım, görüştüğüm, vakit geçirdiğim ya da bir yerlerde denk geldiğim. Şimdi bizim böyle medyada gördüğümüz hallerinden bambaşka yüzlerini de gördüğüm çok fazla tanınmış kişi var. İsmail YK o gün programıma konuk geldiğinde bir sürü hayranı gelmişti radyonun kapısına. Belki 40-50 kişi vardı. Ve gerçekten hani böyle akıl sağlığını yitirircesine seviyorlardı İsmail YK'yı. İsmail diye kaç 10 tanesi ağlıyordu zaten. Ve adam o kadar güzel bir sevgiyle, hepsiyle o kadar güzel tek tek ilgilendi, fotoğraflar çekti, ayaküstü de olsa gönlünü aldı, insanların gönlünü aldı, ondan sonra gitti. O yüzden yani yapmayan da var, ters davranan da var, bunları da gördüğüm için söylüyorum. Çünkü şeyin farkında yani, o insanların sevgisi sayesinde işte bu noktalarda bu kadar güzel işler yapıyor. O işin tezahürü olduğunun çok farkında, onu da hissettirdi. O yüzden benim saygım daha da arttı ona diyor ve hemen bir telefon alıyoruz. Alo.
1: Alo Doğancan, merhaba.
0: Merhaba abi, İsmail YK'yı övüyordum, biraz beklettim abi, kusura bakma.
1: Yok estağfurullah.
0: Kiminle mi görüşüyorum?
1: Adım Mehmet Duru Parmak, İLESAM Genel Başkanıyım. Konuyu duyunca aramak istedim.
0: Neyin genel başkan abi, bir şey oldum. Neyin? Nerenin?
1: İLESAM, Türkiye İlim ve Edebiyat Liseleri Sahipleri Meslek Birliği. Seri Başkanı bir kuruluş.
0: Güzel abi, kolaylıklar diliyorum.
1: 1986'dan beri faaliyette. Üzerime tanımam dediğim şey, hem insanlara mesaj vereceğim. Şiir, sanat ve kültürde, sevgide üzerime tanımam. Telif hakları koruyuculuğu ya da bilinçlendirme noktasında da üzerine tanımam. Sanırım sonu 20 yılda yüzlerce proje yaptım bu noktada.
0: Mesela ne gibi işler abi?
1: Yani işte slogan logo yarışmalarımız var. İnternetten bakabilirler. Ortaokul, lisede öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bilinçlendirme noktasında. Geçen yılda Ortaokul Genel Müdürlüğümüz sağ olsun okullarımızda telif hakkı kulübü açtırdık. Tabii tavsiye niteliğinde, bu binlerce okulda var.
0: Yani eserlerini koruma altına almaları adına.
1: Tabii ki. Tabii.
0: Ne yani güzel.
1: Hem haklarını bilmeleri, hem yazanların haklarını bilmeleri, hem de eserin nasıl koruma altına alınacağı noktası.
0: Çok
1: tabii
0: güzel.
1: Burada sen de bir radyoda program yapıyorsun. Hı. Bu arada geçmişte ben de 10 yıl Türkiye'nin en büyük radyolarından birinde program yaptım. İsmini vermeyeceğim ama o radyoda reklam yok. Yani o herkes anlar zaten. Bir radyosu. Ben radyocuları, hem radyocuyu çok seviyorum hem de seni de çok seviyorum. Yani böyle işe giderken dinliyorum. Ama sessizdim. Bugünkü konuyu duyunca biraz sonra da haberlere gideceksin. Zamanım daha az.
0: Evet.
1: Ama bir mesaj vermek istedim Doğanca.
0: Evet, peki şeyi özetleyelim. Hangi konuda üstüme tanımam? Bunları koruma ve kollama konusunda mı diyoruz yani?
1: Ya hak, hukuk, adalet. Ben de bir sanatçı olduğum için şiir yazıyorum.
0: Şimdi bu işlerin sürecini teknik anlamda yürütmenin dışında senin de var o zaman öyle bir yanın, öyle mi?
1: Yani var. O, şimdi ben söylemek istemiyorum. Öbürlenmek gibi olacak ama aruz da şiir yazma noktasında üzerime tanımam.
0: Abi o zaman hemen senden bir performans isteriz vallahi, kusura bakmayacaksın.
1: Tabii ki Antalya'da.
0: Burası her meydanı. Ben hemen güzel bir fon müziği açayım. Sen bize o zaman şöyle güzel bir şiir seslendir, olur mu?
1: 12 mısra kısacık bir şiir, mef'ulü mef'alü mef'alü fe'lin kalıbında meşhurdur ve dünyanın birçok diline de çevrilmiştir. Hemen okuyorum o zaman.
0: Tamam, bir dakika, ben bir müzik başlatacağım. Müzik biraz çalsın, istediğin tamam. Zaman sonra girersin, tamam?
1: Tamam.
0: Haydi bakalım.
1: Sevdaya alışkın bu gönüller seni bekler. Son darbede her can, o ölüm bu seni bekler. Sevda denilen çölde çiçekler de tuzaktır. Uslatı yakın sanma, pizamdan da uzaktır. Ellerde, avuçlarda, senin ismin olsun, gönlümdeki aşkın yine yoklukta sanılsın. Yükselsin oruğum, göğe çıksın, sana değsin. Çektirdiğin ahlarla gönül, göklere eğilsin. Hakkın bizi halk ettiği toprak ne defaktır. Herhalde bu yüzden ki mezar taşları aktır. Heyha. Kara sevda denilen yol ne de dardır. Aşk bitti mi Doğan Can? Dünya kelebek ömrü kadardır.
2: Ay, abi ağzına sağlık ya.
1: Estağfurullah. Yani nasip oldu yazdık. Tabii
0: bizim bir tane şair Atacan'ımız var biliyor musun? Ankara'dan yayına bağlanıyor arada.
1: Ona bir tane sefer rastladım. Biz onlara müteşair diyoruz. Yani
0: o ne demek? Hakaret gibi müteşair ne demek?
1: Sen bir şair zanneden demek. Ama süper.
0: Ama sen bir gönül insanı olarak bunu söyledin, ayıp ettin Mehmet abi.
1: Yok.
0: Neden ki? Ama niye yani kendini şair zanneden yazıyor adam, şiir kitapları çıkarmış. Allah, bana da şiir yazdı Doğan hatta. Bana şiir yazdı diye mi çekememezlik bu? Niye onu koruma altına almıyorsunuz?
1: Tamam, seni de koruma altına alalım o zaman.
0: Beni şimdi değil, onu adam şiir yazıyor. Benim işim yok şiirle.
1: Bir şey, o yüzden profesyonel olarak yaklaşmak lazım. Herkes şiir yazsın ama şairim de ortaya çıkmadı.
0: Doğrudur yani. Abi. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın Ankara'da.
0: Günaydın. Hele hele hele hele. Güzeldi. Yani değil mi performansı? Şey yani, ama ben bu şiir gündemine çok yakın olmayan biriyim. Yani çok haşır neşir değilim. Dümdüz söyleyeyim hatta, yani bu konuda gönül vermiş insanları kırmak istemem de bu benim kişisel cehaletimden kaynaklanan bir şey tamamen. Ben hala o ortaokul kafasından çıkamadım. Biri böyle şiir okuduğunda benim gülmem geliyor.
3: Duran Varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'de Selin Sayıkböke, Gül Çiftçi dahil 49 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP sözcüsü Sarı açıklamasında başka siyasi parti için çalışanlar disipline sevk edildi dedi. CHP yeni parti ayrımında belediye başkanlarının tutumu tartışılıyor. CHP sözcüsü Sarı belediye başkanlarına çağrıda bulunarak hangi partide siyaset yapacaklarına karar vermelerini istedi. Öte yandan Sarı, Mansur Yavaş'ın CHP'de siyaset yapmaya karar verdiğini söyledi. Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'da ölümüyle ilgili detaylar yeni bilirkişi raporunda yer aldı. Bu gelişme üzerine Denizolgun'un yeğeni Alihan Kuruş hakkında cinayet soruşturması da başlatıldı. Denizolgun'un otopsi videosu yok diyen adli tıp görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı. DEM Parti'den terörsüz Türkiye sürecine dair basın açıklaması yapıldı. Çerçeve yasanın ardından İmralı'dan yeni bir silah bırakma çağrısı yapılacak mı sorusuna Öcalan'dan çağrı konusunda bir beyan bizim görüşmelerde yapılmadı. Sürecin ihtiyacı olursa o zaman gündeme gelecektir yanıtı verildi. Ankara'da aralarında bağımsız maden iş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun da olduğu 16 gündür eylem yapan madenciler gözaltına alındı. Madenciler, Yıldızlar Holding'den alacakları ödenene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Fethiye'de yamaç paraşütü kazası yaşandı, pilot ve yanındaki turist hayatını kaybetti. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in yaklaşık 3,7 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. CIA direktörünün Moskova'ya sürpriz ziyareti sonrası ABD basını Rusya'nın Ukrayna'ya taktik nükleer silah kullanabileceğini iddia etti. Nepal ve Çin'i vuran seller ve beraberindeki toprak kaymalarında en az 160 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kayıp. Bölgede bulunan yüzlerce turiste de bağlantı kurulamadığı belirtildi. Sosyal medya devi Meta, Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla yargılandığı davada uzlaştı. Şirket 17 milyar dolar ödeyecek. Pankreas kanserine karşı yeni bir umut olarak değerlendirilen bir ilaç, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay aldı. Japonya'daki Kyoto Üniversitesi Hastanesi, eksik dişlerin doğal yollarla yeniden büyümesini sağlayan antikor ilacının insan klinik deneylerine resmen başladı. Dünyada bir ilk olan bu tedavi gelecekte implant ve protez ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabilir. Yangın söndürme teknolojilerinde devrim yaratacak ABD'li Sonic Fire Tech girişimi, ses dalgaları kullanarak alevleri saniyeler içinde söndüren sistem için yatırım toplamaya başladı.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Süper FM.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

Bugünün yayın konu başlığı, şu konuda üstüme tanımam diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da yazabilir. 0531 785 90 80 numaralı hattımızdan da ulaşmanız mümkün. Şu konuda üstüme tanımam. Bayağıdır şu jingle'ı çalmıyordum.

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Kadir ben, Bursa'dan.
0: Az önce alo diyen sen miydin Kadir?
2: Beğendim. O da bendim ama uzaktı. Mikrofondaydı telefon.
0: Evet, bugün çok renkli dinleyicilerim bağlanıyor. Tanıyalım seni Kadir, ne iş yaparsın?
2: Bursa'dan Kadir ben. Demin şiir okudu da bir arkadaş. Onun üstüne dedim ben de.
0: O arkadaş dediğin bilmem ne falan filan derneğinin başkanıydı.
2: Valla affedersin, ben ne başkan.
0: Dur bakayım. Ne dedin? Ne? Affedersin?
2: Ben dedim ne başkanla atanayım, ne gerek var yani.
0: Haydi. Sen peki şimdi sesin böyle bir davudi geliyor. Bu konuda ben daha mı iyiyim diyorsun yani?
2: Ya işte hani bir ses duysun dedim arkadaş. Hani şiir okudu da.
0: Haydi. O yüzden dedim. Dur o zaman sana da bir fon müziği.
2: Yok yok, ben hayatımda şiir okumadım. Sadece sesim uygun. Ben uygun değilim şiire.
0: Ama ne, şimdi böyle bir yarış yok ki. Hem adama laf ediyorsun, yok, hem adamın yaptığından daha iyi bir şey yapamayacağını söylüyorsun. Ne
2: yok artık? Hani sadece dedim ki ses duysun yani, hani nasıl şiir okunur, nasıl bir ses tonuyla okunur falan. O yüzden dedim.
0: Ben de ne sesi güzel adamlar gördüm ama anlattım.
2: Bilmem ne başkanı dedin ya, ben de o ara kaçırdım bak. Hani bir şey başkanıyım dedi de ne başkanı olduğunu da çözemedim.
0: Ya ben iki kere söylettim, anlamadığım için üçüncüye sorarsam iyice geri zekalı gibi görüneceğim diye ben de bir daha sormadım. Ama işte edebiyat, şiir gibi bir alan 86'dan beri. Anlayanlar yazabilir mi arkadaşlar, biz anlamadık.
2: Vallahi ben 45 yaşındayım, ne bileyim, hiç alakam olmadı. Bundan sonra da olması da gerekmiyor yani öyle bir başkanla.
0: Sen niye kuruldun ya?
2: Niye kurulmayayım abi?
0: Yok yere kavgaya gelmiş. Evet, peki üstüme tanımam dediğin şey nedir?
2: Bak ya, benim üstüme tanımadığım şey, ben deli çekiyorum abi. Benim çay bahçem var. Günde 20 tane deli geliyor.
0: Senle konuşmuştuk. Hatırladım. Evet, tamam.
2: Bildin. Ya çekiyor abi. Biri gidiyor, bir de nasıl biliyor musun? Böyle şey, uçurtma kuyruğu gibi. Biri gidiyor, bakıyorum 10 dakika sonra biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor.
0: Ama kabul edersin ki sen de çok normal değilsin sanki.
2: Biraz var ya, artık isimden mi olmuş? Babadan mı, dededen mi? Geliyor.
0: Bu arada sen daha yeni bağlanmışsın yayına, doğru mu? Ne zaman konuştuk? Hayır.
2: Biz seninle her zaman konuşuyoruz. Ya. Belki 3-5 yıl konuşuyoruz.
0: Hayır, yani son bir ay içinde aradın mı? Kuralımız var ya, bir ay içinde arayan aramasın diye.
2: Bir hafta geçmiştir.
0: Kadir sen de
2: hadi. Vallahi ben bilmiyordum.
0: Tamam yeni. Hadi abi, gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydınlar.
0: Neyse, neşeli biri. Bugünün yayın konu başlığı, üstüme tanımam.
3: Benim olmadıysa olmadı yerine kimse koymadım. Yok halim, yok halim, sarıldı hep şu kollar.
0: Doğancan, saldırdığına göre Şair Atacan'ın bir akrabası olabilir bu demiş.

Yeşil Gök. Ne oldu böyle? Süper FM'de sabahımıza eşlik etti. Bugünün yayın konu başlığı: üstüme tanımam diyebileceğiniz ne varsa. Kendimizi methediyoruz. El övmezse biz överiz kendimizi diyoruz ve... Vallahi kimse bu konuda elime su dökemez diyebileceğiniz ne varsa. Reklama gitmeden bir telefon daha alalım. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

0: Alo. Düştü mü? Tamam, diğer telefon.
1: Alo. Ha, alo.
0: Neredesin, seni mi bekleyeceğiz? Günaydın, merhaba.
1: Günaydın, merhabalar.
0: Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Tuğba.
0: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Tuğba?
1: Antalya'dan arıyorum ben.
0: Ne iş yaparsın sen?
1: Şöyle söyleyeyim. Normalde şu an çalışmıyorum, koca parası yiyorum.
0: Oh, keşke benim de kocam olaydı da parasını yiyeydim. Evet, nedir nedir acaba üstüme tanımam dediğin şey para yeme dışında?
1: Şöyle söyleyeyim. İnsanların hakkından gelme konusunda artık profesyonel olduğumu düşünüyorum.
0: Mesela? Radyoyu kapat.
1: İnsanların acımasız olduğu yerlerde artık insanlara da acımadığım konularda daha fazla böyle insanların üstüne giderek.
0: Ha gayret.
1: Ben aynı anda da trafikteyim, kusura bakmayın.
0: Radyonu kapatman lazım, o yüzden kafan karışıyor. Evet, yani evet. Asla durdurmam kendimi, ne gerekiyorsa o an ağzıma geleni sayarım mı diyorsun?
1: Aynen, affetmiyorum. Hiçbir şekilde affetmiyorum daha önce.
0: Sözüm meclisten dışarı. Bu son dönemlerde ben çok dobra bir insanım kisvesi altında. Böyle çok evet. Yol yordamsız da konuşuluyor. Yani aslında patavatsızlıkla dobralık karıştırılıyor bazen. Öyle mi acaba ya, seninki?
1: Yok, öyle değil aslında. Bunlar
0: öyle olsa öyle demezsin ki zaten bu arada.
1: Ama hayır, ne bir çizgi var tabii ki de bu konuda. Ama ne varsa artık hani böyle karşıdakine istediğim gibi istirahat bir tamam. Şekilde insanlara karşı üstesinden geldiğimi düşünüyorum.
0: Çok güzel. Allah daim etsin. Sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Bu arada
0: alıyoruz.
1: Yoldayız. Kızım şarkını duydu. Arada bir nakarat veriyorsun ya, böyle kısa bir şarkı. Kızım diyor ki anne ne zaman konseri var Doğancan'ın? O arada da İsmail YK'yla alakalı konserini duyunca.
0: Evet.
1: Sizin de konseriniz var mı diye tekrar sordu şu an. Bilmiyorum.
0: Evet, haftaya Antalya Açık Hava sahnesindeyim. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Zırıltı.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: bir reklam. Ama dememek için Ema Sigorta. Bir reklam.
1: Bugünün yayın konu başlığı, şu konuda üstüme tanımam diyebileceğiniz ne varsa son yarım saat 0212-368-6212 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın, şu konuda kimse elime su dökemez diyebileceğiniz o meziyetleriniz. 212-368-62-12

0: Hatice yazmış. Ya kimsenin taklit yeteneği yok mu ya diyor. Hatice, bir Karslı olarak benim çok güzel bir at kişnemesi taklidim var. Ama özel günlerde yapıyorum sadece. Alo.
1: Merhaba.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ben ismim Gökhan. Hoş Diyarbakır'dan aradım.
0: Oh ne güzel. Gökhan hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben sürdürülebilirlikle ilgileniyorum bir fabrikada.
0: Neyle? Ya hoparlörle konuşuyorsun galiba. Telefonu kulağa al.
1: Hayır hayır. Hayır, kulaklıkla konuşuyorum.
0: Allah Allah. Tuvalettesin o zaman. Bir eko var. Ha, neyle ilgileniyorsun hayır. Fabrikada?
1: Ben sürdürülebilirlikle ilgileniyorum.
0: Sürdürülebilirlik. Yani geri dönüşüm evet. Vesaire falan mı?
1: Evet. Evet.
0: İyi. Ne yapıyorsun tam olarak?
1: Yani dünya cümlü firmaların tekstil ürünlerini üretiyoruz. Ben elektrik, su, doğalgaz gibi şeylerle ilgileniyorum.
0: Anladım. Güzel. Çok nedir acaba edeyim. Senin üstüme tanımam dediğin şey?
1: İkna. Yani ikna ederim. Çok güzel ikna ederim karşısındakini.
0: Hadi ya.
1: Evet. Yaklaşık 12 yıldır bu işi yapıyorum. Birçok denetmenle karşılaşıyorum. Firma hakkında ya da firmalar hakkında karşısındakini çok iyi ikna ediyorum. Yeter ki birini karşıma alıp konuşabileyim. Yeter ki biriyle...
0: Buna o zaman şöyle de diyebilir miyiz? Çünkü ben ikna kabiliyetim çok yüksektir diyen insanlarda gözlemlediğim şey şu oluyor genelde.

0: fazla manipülatif insanlar oluyor bunlar. Yani aslında olmayacak işi bile oldurabilecek kadar ikna kabiliyetin varsa biraz yani yalana dolana da başvurup abartı ve türlü şeylerle yöntemlerle karşı tarafın beynini uyuşturup mu ikna ediyorsun? Yoksa hani onun aslında tam zıttını düşündüğü meseleyle ilgili bak aslında bu daha doğru kısmına gelmesi için mi daha makul çaba? Ne kadar uzun şey yaptım. Yani manipülasyon mu yapıyorsun yani?
1: Manipüle ediyorum, evet. Evet. Bu normal hayatımda da böyle. İş hayatım dışında da.
0: Ama benim mesela aklıma bir şey geldi mesela. O şeyle ilgili hiçbir şekilde ikna edemezsin diyen bir sürü insan da vardır. Yani mümkün değil, ben evet ikna ederim der misin yani?
1: İddialıyımdır, evet.
0: Güzel. İşini çözüyorsa güzel. Senin var evet, mı yani taklit yeteneğin?
1: Benim taklit yeteneğim yok. Ben de kastıyım.
0: Evet. Hemşeriyiz. İyi, güzel.
1: Ama şeyim yok. Öyle bir yeteneğim yok. Tek yeteneğim bu. Bir de iki gün önce bir şeyim vardı. Bir başlığın daha vardı. O gün seni çok aradım ama ulaşamadım. O konuda da bir şey söylemek istiyorum.
0: Ne? Ders oldu.
1: Evet, ders oldu. Ben hayatımın bir döneminde yakınlarımdan maddi olarak destek talep etmiştim ve aldığım da olmuştu, almadığım da olmuştu. O dönem bana çok büyük ders oldu. Kesinlikle insanlardan yardım istememelisiniz. Kesinlikle kendi ayaklarınızın üzerinde durmalısınız ve özellikle paranız yoksa harcamamalısınız.
0: Evet.
1: Yani taksitlenerek, borçlanarak, kredi kartı ya da kredi kullanarak herhangi bir harcama ya da ödeme sözü vermemelisin.
0: Ama işte borçlanmadan da bir şeylerin, büyük bir şeylerin özellikle sahibi olmak çok kolay değil ya bu dönemde. Ne oldu? Senin borç aldığın kişiler sonra başına mı kalktı?
1: Evet, evet. Hem başıma kalktılar hem de başka şeyler yaşadık. İyilik, yani bana iyilik.
0: Faiz mi bindirdiler üstüne? 100 kağıt almıştın, 160 olarak mı istediler gibi?
1: Yani gibi. Sorun da değildi. Ödedik çok şükür. Herhangi bir problem yaşamadık.
0: Ama ondan sonra da iletişimi ona göre mesafe koyarak devam ettik.
1: Evet. Bundan sonra şöyle yapıyorum. Yani cebimde param yoksa gidip kredi kartıyla bir yerde oturup kebap yemek yerine gidip bisküvi alıp karnımı doyuruyorum.
0: Evet.
1: Ama borçlanmıyorum.
0: Evet. Doğru. Tırnağın varsa başını kaşıyacaksın hesabı diyor ve sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Hemen veriyorum. Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı üstüme tanımam.

0: Hani iyi ikna ediyordu, akrabalarını ikna edememiş yazmış Ankara'dan Zeki. Doğancan, dayım da böyleydi, şimdi damatları çatır çatır yiyor paraları diye Özkan yazmış. Yani borçsuz ne alabiliriz ki, İsviçre'de yaşamıyoruz diyen Ozan. Köpek taklidi yapan bir abla vardı, keşke o bağlansa ya demiş Meryem. Ooo hakikaten ha. 2 sene falan oldu ama herhalde o bağlanalı. Hatırlıyorum, hatta adı Didem'di. Çünkü daha sonrasında çağrıda bulunmuştuk da yine aramadı. Arkadaşlar yemin ediyorum, köpekler duysa o kadının havlamasını, abla sen daha köpeksin, biz bırakıyoruz bu işi der. İnanılmaz, inanılmaz köpek taklidi yapmıştı ya, hatırlıyorum. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Burak, ben Yalova'dan.
0: Hoş geldin Burak, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben gemide baş mühendislik yapıyorum.
0: Aa, peki evet. Şey mi, tersanede misin genelde, yok?
1: Yok, tersanedeyim. Tersane diyorum, şey, yolcu taşıyorum.
0: He, yolcu taşıma gemisi. Evet,
1: yolcu taşıma gemisi.
0: Ne şey mi? Feribu, Yalova, Mudanya, Zımbır
1: onun, neydi? Evet, onun gibi isim vermeyeyim. Onun gibi özel bir firmada çalışıyoruz.
0: Niye? İsim şey mi? Gizli bir proje mi?
1: Gizli proje değil tabii ki de. Ya İDO.
0: Tamam, ne oldu şimdi? İyi, kolay gelsin abi. Her gün suyun üstündesin o zaman değil mi?
1: Evet, her gün suyun üzerinde gidip geliyoruz.
0: Şey olmuyor mu, bazı insanlar böyle uzun gemi yolculuklarında haliyle şey, o geminin fazla sallanmasından falan etkileniyor. Hoş, o büyük İDO gemileri zaten çok büyük olduğu için öyle çok aman aman savrulmuyor da. Bir böyle onlar şey genelde, yok mu yani, fenalık gelmiyor mu o sallanmadan?
1: Ya onlar genelde yurt dışına giden gemilerde oluyor. Onlar 4-5 ay gelmedikleri için açık sularda daha fazla sallanıyor. Genelde Marmara içinde o kadar fazla sallandığını düşünmüyorum.
0: Evet Burak. Nedir acaba senin üstüme tanımam dediğin şey?
1: Üstüme tanımam dediğim şey, hazır cevaplıyorum. Yani kesinlikle böyle bazen dilim beynimden hızlı, beynim de pişmanlıktan hızlı çalışıyor. Benimle böyle laf yarışına girecek olanlara buradan başarılar diliyorum.
0: Allah Allah.
1: Çünkü bazen yarış başlamadan finish çizgisinde bekliyor olabilirim.
0: Car car car car car ha?
1: Aynen, direkt hazır cevap.
0: Güzel. Bu bir özellik hakikaten. Herkeste yok bu. O konuda hemfikiriz. Yani şey, bazı evet, insanların mesela en büyük pişmanlığı olan keşke o şunu söyleseydim diye daha sonrasında tartışma anlarından sonra pişmanlıklar oluyor ama sen yani o an lafı gedine koruyum, otursun o düşünsün diyorsun.
1: Aynen öyle. Ben mesela tartışma çıkarmıyorum. Sadece karşı tarafın söylediklerini değerlendirip kendisine böyle daha kaliteli bir cevapla geri gönderiyorum. O yüzden bana laf atacak olan arkadaşlar böyle iki kere düşünüyor. Çünkü ben bazen unutabiliyorum. Bazen geç cevap da verebiliyorum. Hmm. Hatta bazen hiçbir şey demiyorum. Ama o cevap aklıma gece saat 3'te bile gelse, kalkıp sabah seni arayıp dün sana şunu söyleyecektim diye geri dönüyorum mesela.
0: Manyak.
1: Böyle manyak bir özelliği
0: var. İyi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

0: dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: en yeni şarkılarından Sıla ve Ağırbaşlı Serseri. Süper FM'de sabahımıza eşlik eden şarkılardandı. Yavaş yavaş toparlayacağız. Hemen bir telefon daha gelsin bakalım daha ne çeşitler var. Üstüme tanımam diyebileceğiniz ne var ne yok, bugün bunlardan bahsediyoruz. Alo. Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, Ankara'dan Derya ben.
0: Aman bret deryalar. Hoş geldin. Ne iş yaparsın Derya?
1: Hoş buldum. Yer eticisi sanayım.
0: Güzel. Hoparlörle konuşmayalım. Telefonu kulağa alalım.
1: Telefonu kulağımda. Şu an hoparlörle konuşmuyorum Doğancan.
0: O zaman her tarafı fayans olan bir odadasın.
1: Evet. Yok, camlı bir odada olduğum
0: Eko
1: için.
0: Eko yapıyor. Olsun. Derya, nedir acaba üstüme tanımam dediğin şey?
1: Üstüme tanımadığım şey pratik zekam ve organizasyon işi. Diğer karışım mesela bir şey yapmak istediğinde mutlaka hepsi bana danışırlar. Pratik zekama güvendikleri için organizasyon işinde üstüme yoktur.
0: Ya da kendileri o külfetli bin tane ıvır zıvırla uğraşmak istemediği için aman Derya halleder ya diye.
1: Hayır öyle değil.
0: Sana kendini iyi hissettiriyorlar Derya, biz anlamıyoruz ya, sen hayır, çok iyisin bu konuda.
1: Hayır, fazla detaycıyım böyle. Evet. Nerede ne olabilir, hani onların düşünemediği şeyleri beyin fırtınası yaparak şey yapıyorum. Onlara daha güzel organizasyonlar yapıyorum ondan dolayı.
0: Güzel.
1: Daha önce çünkü otelciydim ben, ön büro müdürüydüm. Ve mesela bizim toplantı organizasyonlarımız olur ve her seferinde genel müdür lütfen Derya'cığım bir kontrol eder misin? Senin gözden kaçınmayacağın eksiklerin
0: doğru
1: olacak.
0: Bu da bir yetenek hakikaten, hani bazı insanlar hani böyle büyük organizasyonlar harici bir şeyleri planlama noktasında gerçekten çok kabiliyetsiz, önce ne yapmak lazım sonra ne yapmak lazım falan, buraları o detayları atladığı zaman sonra hani sıkıntılar da olabiliyor ufak tefek. Aynen. İşlerde bile, o yüzden bu aynen, organizasyon bir beceridir gerçekten. Peki Derya, aynen, sağ ol, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Ankara'dan herkese günaydın.
0: Günaydın.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

0: Mesut.
1: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Artık veda ediyor. Sevgili dinleyicilerim, hepinize güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Bugün aynı zamanda KDV'lerin, bugün değil yarınmış. Yarın KDV'lerin son ödeme günü, şirket sahibi olanlar. Nana Aygül'üm. Yarın sabah yeni güne yeniden başlamak dileğiyle beraberce. Kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızdan ulaşabileceğiniz gibi bu sabahki yayının özet bir hali akşam 6 ile 7 arası yine Süper FM'de. Şimdilik Alasmağlı'dık.

0: Noto Ekspertiz Doğan Canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. Köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Pilot
1: Garaj Şoför Ekspertiz. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
4: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık PayTR. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Biz. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
3: Vay vay vay vay vay vay.
4: Tolga Gündüz'le

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Süper FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Dereyi ziyaret edin. Reklam. Süper
1: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Süper Efendi. Tolga Gündüz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişeler kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdealtepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: eşdir havan değsin. Kompen.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Emma Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Süper Efendi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Bugünün yayın konu başlığı ne olacak? Bugünün konusu normal şartlarda insan kendiyle alakalı pozitif şeyler söylediğinde bizde ne vardır kültürümüzde? Mütevazı olmak üzerine biri bir şey söylediğinde olumlu ve güzel bir şey söylediğinde aman efendim estağfurullah diye bunu geri çevirmek üzere kurulu bir kültür anlayışımız var bizim. Halbuki aslında yeteneklerimizin, kabiliyetlerimizin farkında olmak ve bunun altının çizilmesinden de memnuniyet duyup sadece teşekkür etmek deyip teşekkür ederim deyip bunu kabul etmek işin en doğrusu ama bizde o yok ne yazık ki. Biz böyle ya sen ne kadar falan filansın dediği zaman birisi aman estağfurullah olur mu? O sizin falan filanlığınız diye hemen karşı tarafa ya evet teşekkür ederim çok sağ ol deyip kenara çekilmek varken bunu yapamıyoruz ne yazık ki ama gerçi bu eskiden böyleydi ya. Şimdi bakıyorsun herkes her şeyin en iyisi maşallah. Değil mi? Şimdi o tevazu kalmadı pek. Neyse bugün işte bu iyi yanlarımızın altına çizeceğiz. Hep böyle negatif ya da tatsız şeylerden değil bugün biraz daha pozitif diyor. Ve şu konuda üstüme tanımam valla diyebileceğiniz ne varsa. Kabiliyetleriniz, yetenekleriniz görece başka insanlardan daha iyi olduğunuzu öngördüğünüz halleriniz. Bu illa bir iş başarısı, bu bir ne bileyim bir şeyin birinciliği falan olmak durumunda değil. Bir huy olarak da valla ben bu konuda üstüme tanımam, kimse elime su dökemez diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. Bugün böbürlenme günü. Bugün artistlik günü.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Abi dedektiflikte üstüme tanımam. Yedi ceddini düvelini bulurum. Soyunu sopunu soy ağacını çıkarırım valla istince diye Elif mesaj yollamış. Hello stalker'a. Doğan Can, bekar bir 27 yaşında tek yaşayan bir erkek olarak temizlikte üstüme tanımam asla diyen sevgili Kaan.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Haydi bakalım siftahımızı atalım kimler nerelerden dinliyor. Alo. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Elif, sen Doğan Can, nasılsın?
1: Hoş geldin Elif, sağ ol. Seni sormalı, nereden arıyorsun?
2: Hoş buldum, ben de İstanbul'dan arıyorum.
1: Ne iş? Gidiyorum. Ne iş yaparsın?
2: Hemşireyim.
1: Ne güzel, kolay gelsin. Kaç sene oldu meslekte?
2: 17.
1: Harika demendeki o alt metin. Zor iş tabii ki.
2: Zor.
1: Yani doğrudan insanla bu kadar fiziki temaslı olunan bir işin zaten kolay olması söylenemez. Hangi servistesin?
2: Aynen, ameliyathane.
1: Oo, bir de ay kız nasıl yüreğin dayanıyor ya. Evet gerçekten. Zor iş ya o anlamda da yani herkesin yapabileceği bir alan değil. Sağlıkçılık eyvallah ama bir de doğrudan bu operasyonlara giriyorsan.
2: Aynen. Gerçekten patolojik ama yapacak bir şey yok yani. Sonuçlar mutlu ediyor, yüz güldürüyor.
1: Evet.
2: O yüzden
1: şey bilmiyorum. Evet. Şimdi mesela ameliyat hemşiresi, acil hemşiresi bilmem ne falan diye böyle bir kategori var mı? Yoksa hemşire olunca her hemşire ameliyata girebilir mi? Yoksa
2: bence
1: bir
2: alanında branşlaşır. Her hemşire her ameliyata giremez. Ha. Ben mesela bir KVC, bir beyin ameliyatına giremem. Ha. Benim branşlaştığım alan başka mesela.
1: Sen hangisine girin?
2: Fıtık, kese, o tarz böyle.
1: Ha.
2: Aynen.
1: Sen o zaman şeysin değil mi mesela oradaki cerrah? Neşter diyor şak diye ele vuran sensin.
2: Neşter demiyor, ver güzelim ver diyor.
1: Ver güzelim ver mi diyor?
2: Evet.
1: Kız dedirtme öyle. Ama ne olduğunu nereden bileceksin?
2: Ameliyatın seyrine göre neyi vereceğini biliyorsun.
1: Anladım. İyi Elif, hangi konuda üstüne tanımazsın? Manyak. Hangi konuda üstüne tanımazsın? Bugünün
2: ben
1: konusu.
2: Benim mesela çakralarım çok açık.
1: Fark ettim
2: onu. Arkam dönük. Doğan Can, Betin benzin atmış. Niye böyle sapsarısın bugün diyorum ya sana. Sen anlamıyorsun. Evet ya, bugün yorgunum diyorsun. Yanımdaki diyor ki lan arkana bakmadın ki, Doğancı'nın yüzüne bakmadın diyor.
1: Görmesen bile hissederim diyorsun o enerjiyi.
2: Yani aynen onun gibi bir şey. İşte atıyorum bir hasta var, nöbet geçiriyor, bir şey yapıyor. Birileri diyor ki hemen müdahale edelim diyor. Ben diyorum ki yok mu amonyak bir şey koklatalım kendine gelsin diyorum. O nöbet değil mesela.
1: Güzel. Köpek gibi. Öyle. Onlar da böyle bir bir şey oluyor ya. Onların da doğrudan bir şey görmese de hisseder. Ben bunu bir kere yaşadım galiba hayatımda. Net hatırladım. Şöyle bir şey oldu bende. Şimdi arkası dönük falan filan deyince aklıma geldi. Önümde kimse yoktu. Hani böyle dönüp arkama bakabilecek ve beni hani uyaran bir şey yoktu. Bunu hissetmeme neden olacak. Bir gün bir yerdeyken bir şey hissettim arkamda. Yani biri anlamında. Hani bana bir temas yok ama şey duygusu geldi. Onu nasıl anlatayım? Arkamda biri var ama bu biri öyle biri değil. Hani böyle herhangi biri dur. Arkamda böyle önemli biri var hissiyatı geldi. Niyeyse. Ama dediğim gibi.
2: Çok hiç böyle... geçmiş olsun Doğancan.
1: Kız dur öyleli değil. ama dediğim gibi önümde böyle hani benim arkama bakan, bana doğru bakan biri falan yoktu. Öyle bir hissiyat
2: uyarıcı
1: geldi.
2: Uyarıcı bir şey yok yani.
1: Kız bir döndüm Ajda Pekkan. Evet. Yemin ediyorum. Aa dedim görüyor musun? Bana malum oldu.
2: Ha, şu manifestin müdürü mü?
1: Ha?
2: Manifestin müdürü.
1: Ha, manifestin müdürü evet. Aynen. Elif hadi kolay gelsin sana, sabah enerjimiz gelsin.
2: Çok sağ ol.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Devamını niye anlatmadın? Ajda'yı gördün sonra ne oldu? Şöyle bir davete gidiyordum. O gittiğim yerin yakınında otelin orada bir yerde. Yani otelin aslında davetin olduğu tarafında değil de başka bir tarafındaydım. Lobi tarafındaydım. Yani ama ne uzattım ya. Neyse o etkinlik alanında arkamda oturuyormuş Ayşe Pekkan. Ben birden döndüm ve göz göze geldik. Aha dedim merhaba. Ondan sonra o da gayet şey mesafeli bir şekilde merhaba deyip önüne döndü. Elinde telefonuna böyle bakıyordu. Birilerini bekliyordu herhalde. Ben de hani daha bir şey demedim, ne diyeyim. Sonra döndüm önüme geri. Evet, çünkü hayal gücünüzden ötürü yazılan bazı şeyler gördüm de açıklama ihtiyacı hissettim.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can, ben hasta olmakta üstüme tanımam. Vallahi tozdan nem kapıyorum, öyle bir düşük bağışıklığım var ki yine hastayım. Senede bir 5-6 kez hastalığım var, üstümden atamıyorum diye bir mesaj var. Geçmiş olsun. Kavga etme diyorsun, kolay mı? Evlisin ve kavga etmemek. Bekara boşamak kolay be Doğan Can demiş Özlem. Ama ne yiyin birbirinizi bahane yani. Yediğiniz, içtiğiniz, gezdiğiniz, tozduğunuz yerleri milletin gözüne sokarsanız nazar da değer, başka şey de paylaşmayın arkadaş ya, paylaşmayın, bu kadar basit demiş Nurşen. Katılmıyorum. Yani ne bileyim, bana bu kadar bu enerjiye ikna olmak da doğru gelmiyor. Evet nazar var ama bana sürekli nazar değiyor, ay ben sürekli göze geliyorum falan demek yerine uyduruyorum mesela. Kime neyi ne kadar anlatıp anlatmamak gerektiğini doğru kestirebilmek galiba oradaki meziyet. Üstüne radyocu tanımam Doğan Can demiş Ankara'dan Burcu ve Burak. Güzel, zevk sahibi insanlarsınız demek ki. Eyvallah.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.
3: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: tüm online platformlarda.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: Tamam. Bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kim var attığımızda? Alo.
3: Günaydın.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Senin bugün günün sağlıkçılar günü herhalde.
2: Sen necisin?
3: Ebe. Ceren Ebe. Ben yatılarsın.
2: Ceren Ebe. Yok, hatırlayamadım. Hoş geldin. Nereden arıyordun Ceren?
3: Samsun.
2: Samsun. Güzel. Evet. Fiiliyatta ebesin yani şu anda.
3: Yani bebek temsilcisi olarak çalışıyorum. Aşı yapıyorum sağlık ocağında. Gebe eğitimi veriyorum.
2: Ama öncesinde doğumlara da girdin.
3: Yok, hiç girmedim. Hayatım boyunca hiç.
2: Ebe değilsin o zaman.
3: Ebelik mezunuyum.
2: Ama ebe değilsin.
3: Evet.
2: Niye yapmadın ebeliği?
3: Sadece madem... doğum yaptırmak değil. Bebeğin doğumdan sonraki o 4 yaşına kadarki süreçte de aşılarını takip etmek.
2: Nasıl ya? Sonrası... Ebelik sadece doğum yaptırmak değil dedim. Bence çok saçma. Değil. Hayır ya. Ebe de o çocuk doğurtana ebe denir. Bu kadar. Nokta. Ya sen o zaman hemşiresin. Ebe değilsin. Mi?
3: Yok, değilim. Yok.
2: Ya da ben cahilim. Bilmiyorum. Değil. O da olabilir. Evet. Nedir acaba üstüme tanımam dediğin şey?
3: Üstüme kavgacı bir insan tanımıyorum. Bu dünyada herkesle kavga edebilirim. Herkesle tartışabilirim.
2: Öyle mi? Niye?
3: Yapım var. Yani mesela daha önce bir kaymakam beyle tartışmıştım. haksızlığa gelemiyorum daha önceden ya.
2: Aa, biz bayılırız. Yani, hayır yani şimdi şu bana enteresan geliyor. Bu teşhisi kendine koyabildiysen, çok kavgacı bir insanım diyorsan, o zaman fren yapman gerektiğini de biliyorsun anlamına geliyor.
3: Evet, biliyorum. Ben sürekli kendimi frenlemeye, her gün sabah kalktığımda bu konuda kendimi frenlemeye çalışıyorum. Kesinlikle bunun sözünü veriyorum.
2: Yani hiç yoktan yere olmadık meselelerde bile kavga çıkarabilirim diyorsun yani.
3: Evet, ama şöyle ki mesela 5 yıl önceki Ceren'le şu anki Ceren aynı mı? Değil. Olaylar tabii ki bakış açısı çok değişti. Değiştirmeye çalışıyorum. Bunu çevremde, ailemde olsun, herkes tarafından duyuyorum çünkü bu cümleyi. Ama yani mesela bir kaymakamın ya da bir toplum sağlığı müdürlüğünün, yani hani hastanelerde başhekime bağlı çalışırız. Hmm. Sağlık ocaklarının toplum sağlığı ya da ilçe sağlık ya da il sağlık müdürlüğüne bağlı çalışırız. Oradaki bir müdüre karşı gelmek her ebenin, hemşirenin şeyi değildir yani, harcı değildir. Hatta doktorun bile, onu da söyleyebilirim. Hmm. Ama ben tartışabilirim yani.
2: Vay vay vay vay, iyi madalyanı da takar.
3: Tabii.
2: Ya tabii ki söylenmesi gereken bir şey söylemen lazım. Negatif bir şey bile olsa, ama bunun lisanı münasibi vardır ya, uygun bir dille söyle. Sen elini beline koyup da kaymakam kaymakam sen bana baksana gibi bir yerden yapıyorsan, bu uslupsuz bir şey. Yani haklı
3: Hayır,
2: olduğun konuda haksız çıkarsın. Tamam yani, olmayan yani yolunda gitmeyen bir şeyi ifade etmen normal yani sonuçta.
3: Ya ama işte dediğim gibi, buna herkes hani ifade etmiyor. Biliyorsun, sen de görüyorsun.
2: Tamam
3: yani.
2: Ceren, en manyak sensin. Tamam hadi. Gelsin sabah enerjimizi alalım hadi.
3: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Evet, bu sohbet esnasında gelen mesajlarınızı gözümün ucuyla takip ettim ve birkaçını okuyorum yayında. Çirkefliğin yeni adı da haksızlığa gelemem olmuş diyen Sema, günaydın. Gurur duyarak anlatıyor bir de pes diyen Aynur Hanım, günaydın. Torpilli ebe yazmış Ali. Ebelikte üstüne tanımaz demiş Gürkan. Ne bu? Ay bir de her şeye gülüyor, manyak gıcık oldum diyen İlkay. Abla bir şeyler anlattı ama sen tercüme ettin sağ ol demiş Burak. Ben de mesela fabrikada çalışıyorum ama fabrikatörüm Doğan Can. Şaka var herhalde burada ebe üzerinden. Evet, anladım Semih. Teşekkürler.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Şom ağızlılıkta üstüme yok Doğan Can. Nefret ediyorum bu özelliğimden. Mesela dün dedim ki uzun zamandır migren atağım yok. Al bu sabah feci bir baş ağrısıyla uyandım ve bunun gibi bir sürü şey, hiç sevmiyorum bu özelliğimi diyen Asuman Nevşehir'den yazmış. Geçmiş olsun bacım. Kendi adıma değil de başkalarının adlarına cevap vermek istiyorum. Kimse bizim müdürler kadar yalaka olamaz. Bu konuda üstlerine tanımam. Kendilerinin çıkıp söylemeye cesaretleri olamayacağı için ben söyleyeyim demiş. Kime ne diyorsun Berkay'a? Kendim için demiyorum dedin. Hani yalandan hani bir arkadaşımın müdürü mü diyorsun aslında kendi müdürünle alakalı olan şeyi. Berkay dur bakayım soyadın yazıyorum onu da söyleyeyim de iyice sıkıntıya gir. Ya ya şaka şaka. Şaka şaka. Söylemeyeceğim. Berkay Bayram. Söylemem. Konya'dan Tevfik. Yalan söyleme konusunda üstüme tanımam. Belli bir zamandan sonra söylediğim yalanları da unutuyorum haliyle. Bazı yalanlarıma da hatta kendim bile inanıyorum. O kadar güzel söylüyorum ama hayatımı çok kolaylaştırdığını söyleyebilirim demiş. He? Marifet gibi yazmış bir de Tevfik. Neydi? Kleptomani miydi? Yok. Kleptomani hırsızlık hastalığı. Yalan söyleme hastalığı neydi ya? Pediatri. Neydi? Dur. Yalan söyleme hastalığı. Mitomani. He, mitomani. Doğru. Sen mitomansın o zaman. Tevfik mitoman.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
4: Alo.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Günaydın. Kadir ben Bursa'dan.
2: Az önce alo ya, diyen sen miydin Kadir?
4: Beğendim. O da bendim ama uzaktı. Mikrofonlaydı telefon.
2: Evet. Bugün çok renkli dinleyicilerim bağlanıyor. Tanıyalım seni Kadir. Ne iş yaparsın?
4: Bursa'dan Kadir ben. Demin şiir okudu da bir arkadaş. Onun üstüne dedim ben de.
2: O arkadaş dediğin bilmem ne falan filan derneğinin başkanıydı.
4: Valla affedersin ben ne başkan.
2: Aa, dur bakayım. Ne dedin? Ne? Affedersin?
4: Ben dedim ne başkanlar dedim. Ne gerek var yani?
2: Haydi. Sen peki şimdi sesin böyle bir davudi geliyor. Bu konuda ben daha mı iyiyim diyorsun yani?
4: Ya işte hani bir ses duysun dedim arkadaş. Hani şiir okudu da.
2: Haydi. Dur o zaman. Sana da bir fon müziği.
4: Yok yok ben hayatımda şiir okumadım. Sadece sesim uygun. Ben uygun değilim şiire.
2: Ama ne şimdi böyle bir yarış yok ki. Hem adama laf ediyorsun hem adamın yaptığından daha iyi bir şey yapamayacağını söylüyorsun. Ne
4: yok artık? Hani sadece dedim ki ses duysun yani. Hani nasıl şiir okunur, nasıl bir ses tonuyla okunur falan. O yüzden dedim.
2: Ben de ne sesi güzel adamlar gördüm ama anlattım.
4: Bilmem ne başkanı dedin ya ben de o ara kaçırdım bak. Hani bir şey başkanıyım dedi de ne başkanı olduğunu da çözemedim.
2: Ya ben iki kere söylettim anlamadığım için üçüncüye sorarsam iyice gerizekalı gibi görüneceğim diye ben de bir daha sormadım. Ama işte edebiyat, şiir gibi bir alan 86'dan beri anlayanlar yazabilir mi arkadaşlar biz anlamadık.
4: Vallahi ben 45 yaşındayım ne bileyim hiç alakam olmadı bundan sonra da olması da gerekmiyor yani öyle bir başkanla.
2: Sen niye kuruldun ya?
4: Niye kurulmayayım abi?
2: Yok yere kavgaya gelmiş. Evet peki üstüme tanımam dediğin şey nedir?
4: Bak ya benim üstüme tanımadığım şey ben deli çekiyorum abi. Benim çay bahçem var. Günde 20 tane deli geliyor.
2: Senle konuşmuştuk. Hatırladım tamam.
4: Bildin. Ya çekiyor abi biri gidiyor bize nasıl biliyor musun? Böyle şey uçurtma kuyruğu gibi. Biri gidiyor bakıyorum 10 dakika sonra biri geliyor. Biri gidiyor biri geliyor biri gidiyor biri geliyor.
2: Ama kabul edersin ki sen de çok normal değilsin sanki.
4: Biraz var ya artık isimden mi olmuş? Babadan mı dededen mi? Geliyor.
2: Bu arada sen daha yeni bağlanmışsın yayına doğru mu? Ne zaman konuştuk? Hayır.
4: Biz seninle her zaman konuşuyoruz. Ya. Belki 3-5 yıl konuşuyoruz.
2: Hayır yani son bir ay içinde aradın mı? Kuralımız var ya bir ay içinde arayan aramasın diye.
4: Bir hafta geçmiştir.
2: Kadir sen de ha.
4: Valla ben bilmiyordum.
2: Tamam yeni. Hadi abi gelsin sabah enerjimiz.
4: Herkese günaydınlar.
2: Neyse neşeli biri. Doğan Can saldırdığına göre şair Atacan'ın bir akrabası olabilir bu demiş.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo. Alo.
2: Düştü mü? Tamam, diğer telefonu.
3: Alo.
1: Alo. Neredesin, seni mi bekleyeceğiz? Günaydın, merhaba.
3: Günaydın, merhabalar.
2: Kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Tuğba.
2: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Tuğba?
3: Antalya'dan arıyorum ben.
2: Ne iş yaparsın sen?
3: Şöyle söyleyeyim. Normalde şu an çalışıyorum, koca parası yiyorum.
2: Oh, keşke benim de kocam olaydı da parasını yiyeydim. Evet, nedir nedir acaba üstüme tanımam dediğin şey para yeme dışında?
3: Şöyle söyleyeyim. İnsanların hakkından gelme konusunda artık profesyonel olduğumu düşünüyorum.
2: Mesela? Radyoyu kapat.
3: İnsanların acımasız olduğu yerlerde artık insanlara da acımadığım konularda daha fazla böyle insanların üstüne giderek.
2: Ha gayret.
3: Şu an aynı anda da trafikteyim, kusura bakmayın.
2: Radyonu kapatman lazım, o yüzden kafan karışıyor. Evet, yani evet. Asla durdurmam kendimi, ne gerekiyorsa o an ağzıma geleni sayarım mı diyorsun?
3: Aynen, affetmiyorum. Hiçbir şekilde affetmiyorum daha önce.
2: Sözüm meclisten dışarı. Bu son dönemlerde ben çok dobra bir insanım kisvesi altında. Böyle çok evet, yol yordamsız da konuşuluyor. Yani aslında patavatsızlıkla dobralık karıştırılıyor bazen. Öyle mi acaba ya, seninki?
3: Yok, öyle değil aslında.
2: Bunlar... Öyle olsa öyle demezsin ki zaten bu arada.
3: Ama hayır, ne hiçbir çizgi var tabii ki de bu konuda. Ama ne varsa artık hani böyle karşıdakine istediğim gibi rahat bir tamam, şekilde insanlara karşı üstesinden geldiğimi düşünüyorum.
2: Çok güzel. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Hatice yazmış, ya kimsenin taklit yeteneği yok mu ya diyor. Hatice, bir Karslı olarak benim çok güzel bir at kişnemesi taklidim var. Ama özel günlerde yapıyorum sadece. Alo.
4: Merhaba.
2: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
4: Günaydın. Benim ismim Gökhan. Hoş Diyarbakır'dan aradım.
2: Oh ne güzel, Gökhan hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
4: Ben sürdürülebilirlikle ilgileniyorum bir fabrikada.
2: Neyle? Ya hoparlörle konuşuyorsun galiba. Telefonu kulağa al.
4: Hayır hayır. Hayır, kulaklıkla konuşuyorum.
2: Allah Allah. Tuvalettesin o zaman. Bir eko var. Ha, neyle ilgileniyorsun hayır, fabrikada?
4: Ben sürdürülebilirlikle ilgileniyorum.
2: Sürdürülebilirlik. Yani geri dönüşüm evet, vesaire falan mı?
4: Evet. Evet.
2: İyi. Ne yapıyorsun tam olarak?
4: Dünya cümle firmaların tekstil ürünlerini üretiyoruz. Ben elektrik, su, doğalgaz gibi şeylerle ilgileniyorum.
2: Anladım. Güzel. Tamam. Nedir acaba senin üstüme tanımam dediğin şey?
4: İkna. Yani ikna ederim. Çok güzel ikna ederim karşımdakini.
2: Hadi ya.
4: Evet. Yaklaşık 12 yıldır bu işi yapıyorum. Birçok denetmenle karşılaşıyorum. Firma hakkında ya da firmalar hakkında karşımdakini çok iyi ikna ediyorum. Yeter ki... birini karşıma alıp konuşabileyim. Yeter ki biriyle...
2: Buna o zaman şöyle de diyebilir miyiz? Çünkü ben ikna kabiliyetim çok yüksektir diyen insanlarda gözlemlediğim şey şu oluyor genelde. Fazla manipülatif insanlar oluyor bunlar. Yani aslında olmayacak işi bile oldurabilecek kadar ikna kabiliyetim varsa biraz yani yalana dolana da başvurup abartı ve türlü şeylerle, yöntemlerle karşı tarafın beynini uyuşturup mu ikna ediyorsun? Yoksa hani onun aslında tam zıttını düşündüğü meseleyle ilgili bak aslında bu daha doğru kısmına gelmesi için mi daha makul çaba? Ne kadar uzun şey yaptım ya. Yani manipülasyon mu yapıyorsun yani aslında?
4: Manipüle ediyorum evet. Evet. Bu normal hayatımda da böyle. İş hayatım dışında da.
2: Ama benim mesela aklıma bir şey geldi mesela. O şeyle ilgili hiçbir şekilde ikna edemezsin diyen bir sürü insan da vardır. Yani mümkün değil ben evet, ikna ederim der misin yani?
4: İddialıyımdır evet.
2: Güzel. İşini çözüyorsa güzel. Senin var evet, mı yani taklit yeteneğin?
4: Benim taklit yeteneğim yok. Ben de kastıyım.
2: Evet. Hemşeriyiz. İyi güzel.
4: Ama şeyim yok. Öyle bir yeteneğim yok. Tek yeteneğim bu. Bir de iki gün önce bir şeyim vardı. Bir başlığın daha vardı. O gün seni çok aradım ama ulaşamadım. O konuda da bir şey söylemek istiyorum.
2: Ne? Ders oldu.
4: Evet, ders oldu. ben hayatımın bir döneminde yakınlarımdan maddi olarak destek talep etmiştim ve aldığımda olmuştu, almadığımda olmuştu. O dönem bana çok büyük ders oldu. Kesinlikle insanlardan yardım istememelisiniz. Kesinlikle kendi ayaklarınızın üzerinde durmalısınız ve özellikle paranız yoksa harcamamalısınız.
2: Evet.
4: Yani taksitlenerek, borçlanarak, kredi kartı ya da kredi kullanarak herhangi bir harcama ya da ödeme sözü vermemelisiniz.
2: Ama işte borçlanmadan da bir şeylerin, büyük bir şeylerin özellikle sahibi olmak çok kolay değil ya bu dönemde. Ne oldu? Senin borç aldığın kişiler sonra başına mı kalktı?
4: Evet, evet. Hem başıma kalktılar hem de başka şeyler yaşadık. İyilik, yani bana iyilik.
2: Faiz mi bindirdiler üstüne? 100 kağıt almıştın, 160 olarak mı istediler gibi?
4: Yani gibi gibi. Sorun da değildi. Ödedik çok şükür. Herhangi bir problem yaşamadık.
2: Ama ondan sonra da iletişimi ona göre mesafe koyarak devam ettik.
4: Evet. Evet, bundan sonra şöyle yapıyorum. Yani cebimde param yoksa gidip kredi kartıyla bir yerde oturup kebap yemek yerine gidip bisküvalı karnımı doyuruyorum.
2: Evet.
4: Ama borçlanmıyorum.
2: Evet, doğru. Tırnağın varsa başını kaşıyacaksın hesabı diyor ve sabah enerjimizi alıyoruz.
4: Hemen veriyorum. Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Hani iyi ikna ediyordu, akrabalarını ikna edememiş yazmış Ankara'dan Zeki. Doğan Can, dayım da böyleydi, şimdi damatları çatır çatır yiyor paraları diye Özkan yazmış. Yani borçsuz ne alabiliriz ki, İsviçre'de yaşamıyoruz diyen Ozan. Köpek taklidi yapan bir abla vardı, keşke o bağlansa ya demiş Meryem. Aa, hakikaten ha. 2 sene falan oldu ama herhalde o bağlanalı. Hatırlıyorum, hatta adı Didem'di. Çünkü daha sonrasında çağrıda bulunmuştuk da yine aramadı. Arkadaşlar yemin ediyorum, köpekler duysa o kadının havlamasını, abla sen daha köpeksin, biz bırakıyoruz bu işi der. İnanılmaz, inanılmaz köpek taklidi yapmıştı ya, hatırlıyorum. Alo.
5: Alo, günaydın.
2: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
5: Burak, ben Yalova'dan.
2: Hoş geldin Burak, tanıyalım, ne iş yaparsın?
5: Ben gemide baş mühendislik yapıyorum.
2: Aa, peki evet. Şey mi, tersanede misin genelde? Yok.
5: Yok, tersanedeyim. Tersane diyorum, yolculuk taşıyorum.
2: He, yolcu taşıma gemisi.
5: Yolcu taşıma gemisi.
2: Ne şey mi? Yalova, Mudanya,
5: zımbırdeydi. Evet, onun gibi isim vermeyeyim. Onun gibi özel bir firmada çalışıyoruz.
2: Niye? İsim şey mi? Gizli bir proje mi?
5: Gizli proje değil tabii ki de. Ya İDO.
2: Tamam, ne oldu şimdi? İyi, kolay gelsin abi. Her gün suyun üstündesin o zaman değil mi?
5: Evet, her gün suyun üzerinde gidip geliyoruz.
2: Şey olmuyor mu? Bazı insanlar böyle uzun gemi yolculuklarında haliyle o geminin fazla sallanmasından falan etkileniyor. Hoş, o büyük İDO gemileri zaten çok büyük olduğu için öyle çok aman aman savrulmuyor da. Bir böyle onlar şey genelde, yok mu yani? Fenalık gelmiyor mu o sallanmadan?
5: Ya onlar genelde yurt dışına giden gemilerde oluyor. Onlar 4-5 ay gelmedikleri için açık sularda daha fazla sallanıyor. Genelde Marmara içinde o kadar fazla sallandığını düşünmüyorum.
2: Evet Burak. Nedir acaba senin üstüme tanımam dediğin şey?
5: Tanımam dediğim şey, hazır cevaplıyorum. Yani kesinlikle böyle bazen dilim beynimden hızlı, beynim de pişmanlıktan hızlı çalışıyor. Benimle böyle laf yarışına girecek olanlara buradan başarılar diliyorum.
2: Allah Allah. Çünkü
5: bazen yarış başlamadan finish çizgisinde bekliyor olabilirim.
2: Car car car car car ha?
5: Aynen, direkt hazır cevap.
2: Güzel. Bu bir özellik hakikaten. Herkeste yok bu. O konuda hemfikiriz. Yani bazı insanların mesela en büyük pişmanlığı, olan keşke o şunu söyleseydim diye daha sonrasında tartışma anlarından sonra pişmanlıklar oluyor, ama sen yani o an lafı gedine koruğum, otursun o düşünsün diyorsun.
5: Aynen öyle. Ben mesela tartışma çıkarmıyorum. Sadece karşı tarafın söylediklerini değerlendirip kendisine böyle daha kaliteli bir cevapla geri gönderiyorum. O yüzden bana laf atacak olan arkadaşlar böyle 2 kere düşünüyor. Çünkü ben bazen unutabiliyorum. Bazen geç cevap da verebiliyorum. Hmm. Hatta bazen hiçbir şey demiyorum. Ama o cevap aklıma gece saat 3'te bile gelse, kalkıp sabah seni arayıp dün sana şunu söyleyecektim diye geri dönüyorum mesela.
2: Manyak.
5: Böyle bir manyak özelliğim
2: var. İyi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
5: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziverbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: Dere'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sinyal kullanımı. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Yeşilay.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Hayata karış.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Süper FM.